0: İnsanlık tarihinde nübüvvet Hazreti Adem'le başlayıp Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le sona ermiştir. Allah birbirinden gelen bir nesil olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesiyle İmran ailesini seçip alemlere üstün kıldı mealindeki ayetler, nübüvvetin Hazreti Adem'le başladığını, Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur mealindeki ayette, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle son bulduğunu göstermektedir. Cenab-ı Hak, her ümmetin bir Resulü vardır ve aralarında uyarıcı bulunmayan hiçbir ümmet yoktur gibi beyanlarıyla toplumlara peygamber gönderdiğini bildirmiştir. Bu beyanlar sadece Hazreti Musa, Harun ve İsrailoğulları soyundan gelen peygamberlere iman etmekle mümin olunacağı inancında olan Yahudilerin tekelci anlayışını ortadan kaldırmış, peygamberliğin evrensel bir müessese olduğunu belirtmiştir. İslam dini her millete peygamber gönderildiği ilkesiyle evrensel bir peygamber anlayışını ortaya koymuş, çeşitli ayetlerde peygamberlerin Allah tarafından seçilmiş örnek insanlar olduklarını belirtmiş, bazı Yahudi gruplarının Üzeyr'in, Hristiyanların da İsa'nın Allah'ın oğlu oldukları şeklindeki yanlış inanışlarını düzeltmiştir. Sevgili dostlar, bir de nübüvvetin inkarı var. Şimdi dilerseniz bu konuyla ilgili konuşalım. Peygamberliği inkar etmek İslam nazarında bir küfür halidir. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar eden kimse tam manasıyla sapıtmıştır mealindeki ilahi beyan, bu gerçeği vurguladığı gibi ahirette inkarcılar cehenneme atılırken cehennem meleklerinin onlara "Size uyarıcı bir peygamber gelmedi mi?" diye sormaları, inkarcıların da "Evet, uyarıcı bir peygamber gelmişti ama biz onun yalan konuştuğunu söylemiş ve Allah hiçbir şey göndermedi demiştik" diye suçlarını itiraf ettiklerini bildiren ilahi beyan da bu gerçeği vurgulamaktadır. Nübüvvet müessesini reddetmenin küfür sayılması sadece peygamberleri değil, onları gönderen Allah Teala'yı ve ondan alıp tebliğ ettikleri bütün dini gerçekleri inkar anlamını taşımasından dolayıdır. Çünkü insanoğlunun kendi türünden olan peygamberlerden başka Cenab-ı Hak'la iletişim kurabileceği herhangi bir imkan bulunmamakta ve dolayısıyla din ortadan kalkmaktadır. Sevgili dostlar, Kur'an'da bildirildiği üzere Hazreti İbrahim gibi bazı peygamberlere sadece ilahi sahifeler yani suhuf, Musa gibi bir kısmına suhuf ve ilahi kitap, Davud'a Zebur, İsa'ya İncil, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim verilmiştir. Ayetlerle sabit olan bu hususa da inanmak farz olup, inkarı İslam dışında kalmayı gerektiren bir davranıştır. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, bugün Peygamberlere İman adlı eserimizde iman esası olarak peygamberlikten bahsettik. Bir sonraki programımızda peygamberliğin dini ve akli temellerinden bahsedeceğiz. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Dünya malı acı su gibidir. İnsan bir türlü kanamaz. İçtikçe içesi gelir. Dünya bir seraptır. Elini uzatırsan kaçar.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

mana ehliyle ol. Onlardan hem lütuflar, ihsanlar elde et, hem de manevi güç kazan, ilahi muhabbetle genç ve dinç kal. Şu ten içinde bulunan ruh, manadan, aşktan habersizse, o kın içindeki tahta kılıç gibidir. O tahta kılıç kınında bulundukça, görünüşte kıymetli, işe yarar sanılır. Dışarı çıkınca ancak yanmaya yarar. Tahta kılıçla sakın savaşa gitme. Önce onu bir gözden geçir, onun ne olduğunu anla ki işin ağlayıp inlemeye varmasın.

bebeğim, şu halime bak. Nasıl ki bağır yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı Sudan'ı. 3 ay kihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeyeydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakili hikkatle hasbihal ettim. Deyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nucuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık kayırma hakinden. Nedir o meşale? Nuru mu? Ya Resulallah.

Haklara riayet. Her hak sahibine hakları verebilmek. Ebu Ümame el-Bahili anlatıyor. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem veda haccı senesinde verdiği hutbede şöyle derken işittim. Şüphesiz Yüce Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla oturuyordu. Zaman zaman yaptığı gibi onları konuşturarak sohbetine başladı. Müflis kimdir bilir misiniz? Ashabtan söz alan biri, bizim aramızda müflis, malı mülkü olmayan kimsedir dedi. Bu cevap üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Asıl müflis, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, birikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeyen iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır. Ahiret gününde iflas eden insanı bu şekilde tasvir ediyordu Kutlu Nebi. Müflisin bütün çabaları boşa çıkmış, işlediği kötülükler iyiliklerini alıp götürmüş, mükafat beklerken cezalandırılmıştı. Allah katında mükafat kazanmak ve azaptan kurtulmak için kul haklarından arınmış olmak gerekiyordu. Nitekim sahabeden Ebu Said el-Hudri, Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet etmişti. Kıyamet günü müminler ateşten kurtulurlar ve cennetle ateş arasındaki bir köprü üzerinde durdurulurlar. Orada dünyadayken aralarında meydana gelmiş haksızlıklar için kısas yapılır. Nihayet haksızlıklardan temizlendikleri ve pak oldukları zaman cennete girmelerine izin verilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir konuşmasında, ahiret gününde ne altın ne de gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa mağdur ettiği kişinin günahlarını yüklenir demiştir. Hesaplaşma ancak böyle tamamlanır. Allah Resulü'nün Allah'ın huzuruna hiç kimseye haksızlık yapmadan çıkmayı umuyorum şeklindeki ifadesi onun bu konudaki titizliğini gösterir. Kur'an-ı Kerim'de hak, gerçeğe uygun olan söz, doğru yol, aslına uygun inanç, bilgi, adalet, görev ve ödev, bir olayın iç yüzü, doğru, gerçek, sabit gibi anlamlara gelir. Bu anlamlarından dolayı da Kur'an ve İslam'ı ifade etmek için kullanılmaktadır.

hak daha çok gerçeğe uymayan inanç, hüküm ve düşünceler anlamına gelen batılın zıddını ifade etmektedir. Bu kelime varlığı kesin olan mutlak gerçek anlamlarından dolayı Allah'ın bir ismi veya sıfatı olarak da zikredilmiştir. Peygamberimiz de "Ya Rabbi, sen haksın, vaadin de haktır, senin sözün de haktır, sana kavuşmak haktır, cennet haktır, cehennem de haktır, peygamberler de haktır, kıyametin kopması da haktır" hadisinde hak kavramını peygamberler, cennet, cehennem ve kıyametin birer gerçek olduğunu ifade etmek için kullanmıştır. Yine Allah yolunda cihad eden, hürriyetini elde etmek için uğraşan ve zinaya düşmemek için evlenmek isteyen kişiye yardım etmek Allah'ın hakkıdır hadisinde de hak, adeta bir borç ya da kararlılık.

yön veren Yüce Allah olduğu gibi, hakları ve hakların kaynağını beyan eden de O'nun gösterdiği vahiydir. Zira Kur'an'ın ifadesine göre yerlerin ve göklerin mülkü Allah'a aittir. Her şeyi yaratan ve her şeyin sahibi, maliki olan Allah, aynı zamanda hakkın da sahibi ve belirleyicisidir. Allah Teala hakları insanların istek ve arzularına göre değil, adalet ve denge prensibine göre belirlemiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de eğer hak onların arzularına uysaydı, göklerle yer ve onlarda bulunanlar elbette bozulur giderdi buyurulmaktadır. Hak dağılımı kişilerin veya bazı grupların elinde olsaydı, çatışma, haksızlık ve dengesizlik kaçınılmaz olurdu. Halbuki Allah Teala, hak dağılımında insanlara verilen hakların az, yetersiz, buna karşı sorumlulukların ağır ve sıkıcı olmasını değil, fert ve toplum hayatının denge ve düzen içinde yürümesini önemsemiştir. İslam düşüncesinde haklar, Allah'ın hakları ve kulların hakları şeklinde ikiye ayrılır. İlki Allah'la insan arasındaki hakları, ikincisi ise insanın diğer insanlarla olan hukukunu ifade eder. Modern dönemlerin en revaçtaki kavramı olan insan hakları yerine İslam kültüründe kul hakları tabiri kullanılır. İnsan hakları sadece insanla insan arasındaki karşılıklı hukuku ifade ederken, kul hakları önce Allah'la kul arasındaki, sonra da kulla kullar arasındaki hukuka işaret eder. Dolayısıyla kul hakları tabiri, içerik olarak insan hakları tabirinden çok daha geniştir. Nitekim Hazreti Peygamber Muaz bin Cebel'le yaptığı bir yolculuk esnasında Allah'la insanlar arasındaki bu hak ilişkisini çok veciz bir şekilde anlatır. Resulullah, "Ey Muaz, Allah'ın kullar üzerindeki haklarını bilir misin?" diye sorar. Muaz, "Allah ve Resulü daha iyi bilir." der. Resulullah, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı kendisine hiçbir şeyi ortak koşmamaları ve ona ibadet etmeleridir." buyurarak sorunun cevabını verir. Bir süre yol aldıktan sonra yine o mübarek ses işitilir. "Peki ey Muaz, bunu yaptıkları takdirde kulların Allah üzerindeki hakkı nedir bilir misin?" Muaz yine "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedikten sonra Resulullah, "Allah'ın onlara azap etmemesi, onları cennetine koymasıdır" buyurur.

Allah'ın hakları sadece ibadetleri değil, bütün fertlerin yararını ilgilendiren toplumsal konuları da kapsamaktadır. Toplumda bir haksızlığı önlemek veya hakkı tespit etmek amacıyla Allah rızası için şahitlik yapılmasını isteyen ayetler bu kapsamdadır. Aynı şekilde toplum düzenini sağlamak için verilen cezaların da Allah hakkı olduğu kabul edilmiştir. Peygamber Efendimizin zekatı vermenin Allah hakkı olduğunu bildiren hadisleri de yine aynı yöndedir. İslam, Allah'ın haklarıyla kulların hakları arasında belli bir ölçü getirmiştir. Her yönüyle Müslümanlar için örnek ve ölçü olan Allah Resulü, Allah'a karşı ibadet ve taat amacıyla da olsa kulların haklarının ihmal ya da ihlal edilmesini hoş görmemiştir. Nitekim Kutlu Nebi'nin genç ve dindar dostlarından biri olan Abdullah bin Amr'a yaptığı tavsiyeler, onun bu konudaki titizliği kadar hak kavramına verdiği önemi de göstermektedir. Hazreti Peygamber, ibadete düşkünlüğünden dolayı Abdullah'ı çok severdi. Bir müminin ibadet etmesi ve bu şekilde kulluk bilincini ortaya koyması şüphesiz her türlü övgünün üstündeydi. Ama her şeyin de bir ölçüsü vardı. Abdullah devamlı oruç tutmakta, gece gündüz demeden namaz kılmaktaydı. Bu sebeple günlük hayatın gereklerini yerine getirmiyor, eşini ve çocuklarını ihmal ediyordu. Durumu haber alan Allah Resulü onunla konuşmak istedi. Hiç ara vermeden peş peşe sürekli oruç tutuyor, geceleri de sürekli namaz kılıyormuşsun. Aman böyle yapma. Çünkü senin üzerinde gözünün hakkı var, nefsinin hakkı var, ailenin, eşinin hakkı var. Bazı günler oruç tut, bazen tutma. Namaz kıl, uykunu da uyu. 10 günde bir oruç tutsan, diğer 9 gün içinde sevap alırsın. Abdullah hemen atıldı.

sıkıldı. Ya Resulallah, bu dediklerinden daha fazlasını yapabilecek kadar güçlüyüm. Resulullah, o zaman Davud peygamberin orucu gibi oruç tut dedi. Abdullah sordu, Davud peygamber nasıl oruç tutardı ey Allah'ın Resulü? Resulullah, Davud peygamber bir gün oruç tutar bir gün tutmazdı. Düşmanla karşılaştığı zaman da kaçmazdı cevabını verdi. Abdullah bu cevap karşısında biraz irkilmiş, Cenab-ı Hakk'ın kastettiği noktaya gelmişti. Böyle oruç tutup takatsiz kalınca kim savaştan kaçmamamı garanti edebilir ki? Bu itiraf üzerine Peygamber Efendimiz zaman zaman yaptığı gibi konunun iyice anlaşılması için sözünü 3 kere tekrarladı ve şöyle dedi. Hiç ara vermeden sürekli her gün oruç tutan oruç tutmuş sayılmaz.

Biz de sizi dinliyoruz. Güneş ufukta kayboluyordu. Allah Resulü yanında bulunan Ebu Zer Efendimiz'e, "Güneş nereye gidiyor biliyor musun?" diye sordu. Allah ve Resulü en iyisini bilir diye cevap verdi. Allah Resulü sözlerini sürdürdü. Güneş Allah'ın arşı altında secde etmeye gidiyor. Allah Resulü bu sözüyle aslında Kur'an'ın güneşe ve aya değil, onlara öylece yaratana secde edin ayetine işaret etmekteydi. Sonrasında ise Resulullah temsili üslupla anlatımını şöyle sürdürdü ve Allah'ın arşı altında secdeye kapanmış olan güneş, işlevini sürdürme arzusunun kabul edilmesini ister, güneşe izin verilir. Fakat güneşin Allah'ın arşı altında secdeye durmak için izin isteyip de kendisine izin verilmeyeceği gün gelmek üzeredir. O zaman güneşe, geldiğin yere dön denilecektir. Güneş o zaman batıdan doğacaktır. Bu durum, güneş bir yörüngeye doğru hareket eder. Bu sonsuz izzet ve ilim sahibi Allah'ın takdir ettiği süreye kadardır. Ayetinin izahıdır, buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı vaktidir.

Kur'an'ın temel konuları. Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an'ın temel konuları kitabından sizlere her cüzden 3 mesajı aktarmaya devam ediyoruz. Bugün 4. cüzdeyiz. Dördüncü cüzün teması, İslam toplumu bilinç eğitimiyle inşa edilir, inandıklarını tebliğ edenler, sonra kadere iman edip insanların haklarını çiğnemekten kaçınanlar, bu yolda 3. adımı atmış olurlar. 4. cüzde Ali İmran suresinin son tarafı ve Nisa suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 mesaja göz atacak olursak, İlk başlık olarak tebliğ başlığı gözümüze çarpıyor. Ali İmran suresinin baş tarafında Hristiyanların hatalarından bahsediliyor. Bu hataları müteşabih, yani akılla bilinemeyen karmaşık konularda tevil yapmaları, babasız doğmasından dolayı Hazreti İsa'ya Tanrı'nın oğlu demeleri, bir de ruhbanlık diye bir sınıf uydurup tebliğ ve cihadı terk etmeleriydi. Onların müteşabihteki hatalarına, Hazreti Adem'in de annesiz ve babasız yaratıldığı halde ona Tanrı'nın oğlu denilmediği hatırlatılıp, Hazreti İsa'nın da aynı şekilde yaratıldığı ve onun da insan olduğu açıklandı. Bu cüzde ise onların ikinci hatası ruhbanlığa cevap verilmektedir. Ruhbanlıkla bir köşeye çekilme yerine ülke içinde tebliğ yapılması, ülke dışından gelen saldırılara karşı da cihat ve savaş yapılması gerektiği anlatılmaktadır. Savaşın bir takım sonuçları ve problemleri bulunmaktadır. Bunlardan birisi de yenilmek ve mağlubiyettir. Allah Teala burada Uhud Savaşı'nın sonucu üzerinden Müslümanların nasıl davranmaları ve münafıkların propagandasına karşı nasıl hazırlıklı olmaları

olmaktan geçtiği açıklanmaktadır. Ve üçüncü mesajsa toplumsal hak bilinci. Ayrıca bu cüzde Nisa suresinin baş tarafı da bulunmaktadır. Nisa suresinde savaş sonrası toplumlardaki problemler ve çözüm yolları anlatılmakta, yetimler, miras, vasiyet ve ahlaki seviyenin korunmasıyla ilgili hükümler açıklanmakta ve şahsiyetli bir toplumun inşası emredilmektedir. Bizlere kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamdolsun. Bir sonraki cüzde görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Dördüncü cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in kendisine haram kıldıkları dışında yiyeceklerin her türlüsü İsrailoğullarına helal idi. De ki, doğru söylüyorsanız Tevrat'ı getirip okuyun. Artık bundan sonra kim Allah hakkında yalan uydurursa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, Allah doğruyu söylemiştir. Öyleyse Hanif olan İbrahim'in dinine uyunuz. O müşriklerden değildi. Gerçek şu ki, insanlar için yapılmış olan ilk ev, alemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke'deki evdir. Orada apaçık deliller, İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Gitmeye gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. De ki, ey ehli kitap! Allah yaptıklarınızı görüp dururken niçin Allah'ın ayetlerini inkar edersiniz?

De ki, ey ehli kitap, gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek müminleri Allah yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir grubun sözünü dinlerseniz, sizi imanınızdan vazgeçirip yeniden küfre döndürürler. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken, üstelik Allah Resulü de aranızda bulunurken nasıl inkara saparsınız? Her kim Allah'a bağlanırsa, kesinlikle doğru yola iletilmiştir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gereği gibi saygılı olun ve ancak Müslüman olarak can verin. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, bölünüp parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz de Allah gönüllerinizi birleştirdi ve onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi Allah kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki doğru yolu bulasınız. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayınız. İşte onlar için büyük bir azap vardır. Bir gün ki nice yüzler ağaracak, nice yüzler de kararacaktır. Yüzleri kararanlara, iman ettikten sonra kafir mi oldunuz? Öyleyse inkar etmiş olmanız yüzünden tadın azabı denir. Yüzleri ağaranlara gelince, onlar Allah'ın rahmeti içindedirler. Orada onlar ebedi kalacaklardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Bunları sana gerçek olarak okumaktayız. Allah hiçbir varlığa zulmedilmesini istemez. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İşler dönüp dolaşıp Allah'a varır. Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız ve Allah'a inanırsınız. Ehli kitap da inanmış olsalardı elbette onlar için hayırlı olurdu. İçlerinden inananlar da var. Fakat çoğu yoldan çıkmıştır. Onlar size incitmekten başka zarar veremezler. Sizinle savaşırlarsa geri dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez. Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunmadıkça nerede bulunurlarsa bulunsunlar, onlara alçaklık damgası vurulmuş, Allah'ın gazabına uğramışlar ve aşağılanmaya mahkum olmuşlardır. Bu onların Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmeleri yüzündendir. Bu cüretleri de onların isyan etmiş ve haddi aşmış bulunmalarındandır. Hepsi bir değildir. Ehli kitaptan öyle bir topluluk var ki, geceleri ibadete durup Allah'ın ayetlerini okur, secdeye kapanırlar. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten men ederler ve hayırda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. Ne hayır yaparlarsa bilsinler ki karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah kötülükten sakınanları bilir. İnkar edenlerin malları da çocukları da Allah'a karşı kendilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Onların bu dünya hayatında harcadıklarının misali, kendilerine zulmeden halkın ekinine isabet edip onu helak eden kavurucu bir rüzgardır. Allah onlara zulmetmedi, fakat onlar kendilerine zulmediyorlar. Ey iman edenler! Sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. Onlar size kötülük yapmaktan geri durmazlar, sıkıntıya düşmenizi isterler. Onların ağızlarından nefret taşmaktadır. Kalplerinin gizlediği ise daha büyüktür. Gerçekten size delilleri açıklamışızdır, eğer düşünüyorsanız. Size gelince, bakın siz onları seviyorsunuz ama onlar sizi sevmiyorlar.
Siz kitabın tamamına inanıyorsunuz, onlar sizinle karşılaştıkları zaman inandık diyorlar, yalnız kaldıklarında ise size karşı öfkelerinden parmaklarını ısırıyorlar. De ki, öfkenizden çatlayın, şüphesiz Allah kalplerde olanı bilmektedir. Size bir iyilik gelirse bu onları üzer ama başınıza bir kötülük gelse buna sevinirler. Eğer sabreder ve sakınırsanız onların tuzağı size hiçbir zarar vermez. Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. Hani sen sabah erkenden savaşmak için müminleri mevzilere yerleştirmek üzere ailenden ayrılmıştın. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. O zaman sizden iki bölük, Allah onların velisi olduğu halde bozulup çekilmeye yüz tutmuştu. Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Andolsun ki Allah size zayıf ve çaresizken Bedir'de de yardım etmişti. Allah'a isyandan sakının ki şükretmiş olasınız. O zaman inananlara şöyle diyordun: Rabbinizin indirilen 3000 melekle size yardım etmesi sizin için yeterli değil mi? Evet, eğer siz sabır gösterip itaatsizlikten sakınırsanız, onlar şu anda süratle üzerinize gelseler bile, Rabbiniz size nişanlı 5000 melekle yardım edecektir. Allah bunu sırf size bir müjde olsun ve bununla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştır. Zafer, yalnız güçlü ve hikmet sahibi Allah katından gelir. Allah bu yardımı, inkar edenlerin bir kısmını helak etmek veya onları ümitsiz olarak geri dönecek şekilde bozguna uğratmak için yapmıştır. Resulüm, bu işte senin yapacağın bir şey yok. Allah ya onların tevbelerini kabul eder veya onları cezalandırır. Çünkü onlar zalimlerdir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Kafirler için hazırlanmış ateşten sakının. Allah'a ve peygambere itaat edin ki rahmete erdirilesiniz. Rabbinizin mağfiretine mazhar olmak ve takva sahipleri için hazırlanmış olup gökler ve yer kadar geniş olan cennete girmek için yarışın. Onlar takva sahipleri bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar. Öfkelerini yenerler. İnsanları affederler. Allah işini güzel yapanları sever. Onlar çirkin bir şey yaptıkları veya kendilerine kötülük ettikleri zaman Allah'ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar yaptıklarında bile bile ısrar etmezler. İşte onların yaptıklarının karşılığı Rableri tarafından bir bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Onlar orada temelli kalacaklardır. Böyle amel edenlerin mükafatı ne güzeldir. Sizden önce nice uygulamalar geçmiştir. Yeryüzünde gezin de yalanlayanların sonunun ne olduğuna bir bakın. Bu Kur'an insanlara bir açıklama, takva sahipleri için de bir hidayet ve bir öğüttür. Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin. Eğer inanmışsanız şüphesiz en üstün olan sizsiniz. Eğer siz Uhud'da bir yara aldıysanız, bilin ki o toplulukta benzeri bir yara almıştı. O günleri biz insanlar arasında döndürüp duruyoruz ki, Allah gerçek müminleri ortaya çıkarsın ve uğrunda şehitleri olsun diye. Allah zalimleri sevmez. Bir de Allah iman edenleri günahlardan arındırmak, kafirleri de yok etmek için böyle yapıyor. Yoksa Allah içinizden cihad edenleri ortaya çıkarmadan ve sabredenleri belirlemeden cennete gireceğinizi mi sanıyordunuz? Gerçek şu ki ölümle karşılaşmadan önce onu istiyordunuz. İşte şimdi onu apaçık görmektesiniz. Muhammed yalnızca bir elçidir.
Ondan önce de elçiler gelip geçti. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geri dönecek misiniz? Kim geri dönerse bilsin ki Allah'a asla bir zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenleri ödüllendirecektir. Hiçbir kimse Allah'ın yazılıp bir süreye bağlanmış izni olmadan ölmez. Kim dünya nimetini isterse ondan kendisine veririz. Kim ahiret nimetini isterse ona da ondan veririz. Ve şükredenleri ödüllendireceğiz. Nice peygamber vardır ki onunla birlikte birçok Allah erleri savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü gevşemediler, yılmadılar, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözü şunu demekten ibaretti. Rabbimiz, günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla. Sebatımızı arttır. Kafir topluluğa karşı bize yardım et. Bu yüzden Allah onlara dünya nimetini ve ahiret nimetinin de güzelini verdi. Allah işini güzel yapanları sever. Ey iman edenler! Eğer inkar edenlere uyarsanız, sizi gerisin geri döndürürler de sonra hüsrana uğramış olursunuz. Oysa sizin Mevlanız, koruyup kollayanınız Allah'tır ve O yardımcıların en iyisidir. Kafirlerin kalplerine korku salacağız. Çünkü onlar hakkında Allah'ın hiçbir delil indirmediği şeyi ona ortak koştular. Onların varacağı yer cehennemdir. Zalimlerin durağı ne kötüdür. Andolsun ki Allah size verdiği sözü yerine getirdi. Hatırlayın ki onun izniyle kafirleri öldürüyordunuz. Ama Allah size istediğiniz zaferi gösterdikten sonra gevşediniz, emre itaat hususunda birbirinizle tartıştınız ve emre aykırı hareket ettiniz. İçinizden kimi dünyayı istiyordu, kiminiz de ahireti istiyordunuz. Derken Allah denemek için onların karşısında sizi bozguna uğrattı. Sonunda yine de sizi bağışladı. Allah müminlere karşı lütufkardır. O zaman siz dönüp hiç kimseye bakmadan yukarı doğru çekiliyordunuz. Peygamber ise arkanızdan sizi çağırıyordu. Kaybettiklerinizin ve başınıza gelenlerin üzüntüsüne katlanabilmeniz için söz tutmamanıza karşılık Allah size tasa üstüne tasa verdi. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Sonra o kederin ardından Allah size bir güven, bir grubunuzu kendinden geçiren uyuklama hali verdi. Bir grupta kendi canlarının derdine düşmüşler, Allah hakkında haksız yere cahiliye düşüncelerine kapılarak, bu işten bize ne diyorlardı? De ki, işin tamamı Allah'a aittir. Sana açmadıklarını içlerinde gizliyorlar. Bu işte bizim görüşümüz alınsaydı, burada öldürülmezdik diyorlar. De ki, evlerinizde dahi olsaydınız, yine de haklarında ölüm yazılmış olanlar ölüp düşecekleri yere geleceklerdi. Bu Allah'ın içinizde olanı ortaya çıkarması ve kalplerinizdeki şüpheyi gidermesi içindir. Allah kalplerde olanı bilir. İki ordunun karşılaştığı gün, sizden bozguna uğrayanlar var ya, sırf yaptıkları bazı şeyler yüzünden şeytan onların ayaklarını kaydırmıştı. Şüphe yok ki Allah onları affetmiştir. Allah çok bağışlayıcıdır, pek halimdir. Ey iman edenler! Sizler sefere çıkan veya savaşa giren kardeşleri hakkında Allah sonunda bunu kalplerinde bir hasret acısı kılsın diye onlar yanımızda olsalardı ölmezlerdi ve öldürülmezlerdi diyen inkarcılar gibi olmayın. Hayat veren de öldüren de Allah'tır. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Andolsun ki Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, biliniz ki Allah'tan gelecek bir bağışlama ve bir rahmet, onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır. Andolsun ki ölseniz de öldürülseniz de Allah'ın huzurunda mutlaka toplanacaksınız. Sen onlara sırf Allah'ın lütfettiği merhamet sayesinde yumuşak davrandın.
Eğer kaba, katı kalpli olsaydın,

Sonra herkese kazanmış olduğunun karşılığı, kimse haksızlığa uğratılmaksızın tas tamam ödenir. Allah'ın rızası peşinde olan, Allah'ın gazabına uğrayan gibi olur mu hiç? Bunun varacağı yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir. Onlar Allah'ın rızasını arayanlar, Allah katında derece derecedir. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Andolsun ki içlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapkınlık içinde bulunuyorlardı. Düşmanınıza iki mislini verdirdiğiniz kayıp, kendi başınıza gelince, bu nereden başımıza geldi mi diyorsunuz? De ki, o kendinizdendir. Doğrusu Allah her şeye kadirdir. İki ordunun karşılaştığı günde başınıza gelenler, Allah'ın izniyle oldu ve bu, müminleri belli etmek içindi. Bir de münafıkları ortaya çıkarması için. Onlara, gelin Allah yolunda savaşın veya hiç olmazsa savunmada bulunun denildi. Onlar, savaş olacağını bilsek elbette size katılırız dediler. O gün onlar imandan çok küfre yakındılar. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlardı. Gizlediklerini Allah onlardan daha iyi bilir. Onlar oturup kardeşleri hakkında bizi dinleselerdi öldürülmezlerdi diyenlerdir. De ki, eğer sözünüzde doğruysanız, ölümü başınızdan savun. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar. Onlar Allah'tan gelen bir nimet, bir lütuf sebebiyle ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesiyle de sevinç içerisindedirler. Bunca yara aldıktan sonra yine Allah'ın ve peygamberin çağrısına koşanlar var ya, İşte onlardan bu güzel davranışta bulunan ve karşı gelmekten sakınanlar için de büyük mükafat vardır. Bir takım insanlar onlara, insanlar size karşı asker toplamışlar, onlardan korkun dediler de bu onların imanlarını artırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın lütuf ve keremiyle kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan geri döndüler. Allah'ın rızasına da uymuş oldular. Allah büyük lütuf sahibidir. Bakın, bu şeytan ancak kendi yandaşlarını korkutur. Mümin iseniz onlardan korkmayın, benden korkun. Resulüm, inkarda yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir zarar veremeyeceklerdir. Allah ahirette onların hiç nasibi olmasını istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır. İmanı küfürle değiştirenler şüphesiz Allah'a bir zarar veremeyeceklerdir. Onlar için elem verici bir azap vardır. İnkar edenler kendilerine vermiş olduğumuz fırsatın sakın onlar için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Onlara verdiğimiz fırsat ancak günahlarını artırmaya yarıyor. Onlar için alçaltıcı azap vardır. Ey inkar edenler! Allah müminleri pisi temizden ayırmadan bulunduğunuz hal üzere bırakacak değildir. Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah gaybı bildirmek için peygamberlerinden dilediğini seçer. Artık Allah'a ve peygamberlerine iman edin. İnanır ve sakınırsanız sizin için büyük bir ecir vardır. Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimette cimrilik gösterenler, sakın bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Bilakis bu onlar için kötüdür. Cimrilik ettikleri mal, kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Allah fakirdir, biz zenginiz diyenlerin sözünü andolsun ki Allah işitmiştir. Hem bu söylediklerini hem de haksız yere peygamberleri öldürmelerini elbette bir tarafa yazacağız ve yakıcı azabı tadın diyeceğiz. Bu ellerinize yapmış olduğunuzun karşılığıdır. Yoksa Allah kullara asla zulmedici değildir. Onlar, doğrusu Allah ateşin yakıp bitireceği bir kurban getirinceye kadar hiçbir peygambere inanmama hususunda bizden söz aldı diyenlerdir. De ki, benden önce nice peygamberler size mucizeler ve dediğiniz şeyi getirmişlerdi. Doğru söylüyorsanız onların için öldürdünüz. Seni yalanladılarsa bil ki senden önce belgeler, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getiren peygamberler de yalancılıkla suçlanmışlardı. Herkes ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı size eksiksiz olarak ancak kıyamet gününde verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılır da cennete konursa artık kurtulmuştur. Dünya hayatı zaten aldatıcı şeylerden ibarettir. Andolsun ki mallarınız ve canlarınız konusunda denemeden geçirilirsiniz. Şüphesiz sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan birçok üzücü şey işitirsiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız bilin ki bu size gereken davranışlardandır. Allah kendilerine kitap verilenlerden, onu insanlara mutlaka açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz diye sağlam söz almıştı. Ama onlar bunu kulak ardı edip kitabı az bir dünyalıkla değiştiler. Karşılığında aldıkları ne kadar da değersiz. Sanma ki yaptıklarından memnun olanlar, yapmadıklarıyla övülmekten hoşlananlar, evet sanma ki onlar azaptan kurtulacaklardır. Onlar için elem verici bir azap vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Allah'ın her şeye gücü yeter. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün farklı oluşunda, aklı selim sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler ve şöyle derler: Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe sokarsan hiç şüphe yok onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, doğrusu biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi sil ve bize iyilerin ölümünü nasip et. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet gününde bizi rezil etme. Sen asla sözünden caymazsın. Rableri onların dualarına şöyle karşılık verir: Şüphesiz ben, erkek olsun, kadın olsun ki birbirinizden meydana gelmişsinizdir, sizden bir şey yapanın emeğini asla boşa çıkarmam. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda eziyete uğratılanların, savaşanların ve öldürülenlerin, işte onların günahlarını elbette sileceğim. Andolsun ki Allah katından bir mükafat olarak onları altından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Şüphe yok ki nimetin güzeli Allah'ın katındadır. İnkar edenlerin gönüllerince diyar diyar dolaşmaları sakın seni yanıltmasın. Kısa süren bir faydalanma, sonra sığınakları cehennem, ne kötü bir mesken. Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlara Allah katından bir ikram olarak altından ırmaklar akan cennetler vardır. Orada temelli kalacaklardır. Allah katındaki mükafat iyi kimseler için daha hayırlıdır. Ehli kitaptan öyleleri vardır ki hem Allah'a hem size indirilene hem de kendilerine indirilmiş olana inanırlar. Allah'a karşı

saygı duyup Allah'ın ayetlerini az bir pahaya değişmezler. İşte onların Rableri katında mükafatları vardır. Şüphesiz Allah hesap görmekte çok çabuktur. Ey iman edenler! Sabredin, kararlılıkta yarışın, düşmana karşı hazırlıklı olun. Birbirinize dayanıp bağlanın, Allah'a karşı gelmekten sakının ki başarıya ulaşabilirsiniz. Nisa Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının. Adını anarak birbirinizden dilek ve istekte bulunduğunuz Allah'a saygısızlıktan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Zira bu büyük bir günahtır. Yetimlerin hakkına riayet edemeyeceğinizden korkarsanız, beğendiğiniz kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Haksızlık etmekten korkarsanız, tek kadın veya mülkiyetinizde bulunan cariye ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır. Kadınlara mehirlerini borcunuzu öder gibi verin. Eğer onun bir kısmını size gönül rızasıyla verirlerse, onu da afiyetle yiyin. Allah'ın geçiminize dayanak kıldığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri deneyin. Eğer onların yeterli fikri olgunluk düzeyine eriştiklerini tespit ederseniz, hemen mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler de mallarını alacaklar diye o malları israfla ve tezelden yiyip tüketmeyin. Zengin olan veli yetim malına tenezzül etmesin. Yoksul olan da kararınca yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak da Allah yeter. Anne babanın ve yakınların bıraktıklarından erkeklere pay vardır. Yine anne babanın ve akrabanın bıraktıklarından kadınlara da pay vardır. Azından çoğundan belli pay. Varis olmayan yakınlar, yetimler ve yoksullar, miras taksiminde hazır bulunurlarsa, bundan onları da rızıklandırın ve onlara güzel söz söyleyin. Geriye eli ermez, gücü yetmez çocuklar bırakmış olmaları halinde, onlar hakkında endişe duyacak olanların, başkalarının yetimleri içinde kalpleri sızlasın. Allah'tan sakınsınlar ve doğru söz söylesinler. Yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler, şüphesiz karınlarına ancak ateş dolduruyorlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir. Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe iki kadın payı kadar vermenizi emreder. Mirasçılar ikiden fazla kadın iseler, bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer yalnız bir kadınsa yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa anne babasından her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da anne babası ona varis olmuşsa, annesinin hakkı üçte birdir. Ölenin kardeşleri varsa, annesinin payı vasiyetten ve borçtan sonra altıda birdir. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından konmuş paylardır. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir. Yapacakları vasiyetten ve borçtan sonra eşlerinizin çocukları yoksa bıraktıklarının yarısı sizindir. Çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Çocuğunuz yoksa sizin de yapacağınız vasiyetten ve borçtan sonra bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Çocuğunuz varsa bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Eğer bir erkek veya kadının annesi, babası ve çocukları bulunmadığı halde malı diğer mirasçılara kalırsa ve bir erkek yahut bir kız kardeşi varsa, vasiyetten ve borçtan sonra her birinin payı altıda birdir.
Bundan fazlaysalar üçte bire ortaktırlar. Kimse zarar görmesin. Allah'ın hükmü budur. Allah her şeyi bilendir, hilim sahibidir. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Orada devamlı kalıcıdırlar. İşte büyük kazanç budur. Kim de Allah'a ve peygamberine itaatsizlik eder ve sınırlarını aşarsa, Allah onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Kadınlarınızdan çirkin fiilde bulunanlara karşı aranızdan 4 şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse o kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde tutun. İçinizden bu çirkin fiili işleyen ikilinin canlarını yakın. Eğer tevbe eder, durumlarını düzeltirlerse artık onlara eziyet etmekten vazgeçin. Çünkü Allah tevbeleri çok kabul eden, çok esirgiyendir. Allah'ın kabul edeceği tevbe, ancak bilmeden kötülük edip de sonra tezelden pişmanlık getirenlerin tevbesidir. İşte Allah bunların tevbesini kabul eder. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da içlerinden birine ölüm gelip çattığında ben şimdi tevbe ettim diyenlerle kafir olarak ölenler için kabul edilecek tevbe yoktur. Onlar için acı bir azap hazırlamışızdır. Ey iman edenler! Kadınlara zorla varis olmanız size helal değildir. Apaçık bir edepsizlik yapmadıkça onlara verdiğinizin bir kısmını ele geçirmek için evlenme ve boşanma konusunda engel çıkarmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız, Allah'ın hakkınızda çok hayırlı kılacağı bir şeyden de hoşlanmamış olabilirsiniz. Eğer bir eşi bırakıp da yerine başka bir eş almak isterseniz, onlardan birine yüklerle mehir vermiş olsanız dahi, ondan hiçbir şeyi geri almayın. Siz onu iftira ederek ve apaçık günah işleyerek mi geri alacaksınız? Birbirinizle beraber olduğunuz halde, üstelik onlar sizden sapasağlam bir söz de almışken, onu geri mi alacaksınız? Geçmişte olanlar bir yana, babalarınızın nikahladığı kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu bir edepsizliktir, iğrenç bir şeydir ve kötü bir yoldur. Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşin kızları, kız kardeşin kızları, sizi emziren anneleriniz, süt bacılarınız, eşlerinizin anneleri, kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı. Eğer onlarla birleşmiş değilseniz, nikah ortadan kalktığında kızlarını almanızda size bir sakınca yoktur. Kendi sulbünüzden olan oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi birden almak da size haram kılındı. Ancak geçen geçmiştir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Diyanet takviminden merhaba. Bugün 21 Haziran 2026 Pazar. Hicri takvime göre 6 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 8 Haziran 1442. Tarihte bugün. Gün dönümü. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından soyadı kanunu kabul edildi. 1934. İbn Sina'nın vefatı. 1037. Babalar günü.

0: Arka sayfa. Günün konusu. En değerli miras. Güzel terbiye. Ailemizin göz bebeği, geleceğimizin umudu olan yavrularımızın üzerimizdeki en büyük hakkı, saf ve temiz fıtratlarını koruyarak onları her türlü kötülükten muhafaza etmektir. Çocuk ruhu, Kur'an-ı Kerim'in sıcak ve samimi çağrısına, manevi sofrasına hepimizden daha açıktır. Yüce dinimizi öğrenmenin, namaz ve oruç gibi ibadetleri alışkanlık haline getirmenin, dürüstlük ve şefkat gibi erdemleri benimsemenin en güzel çağı çocukluktur. Çocuklarımıza Rabbimizi ve Peygamberimizi tanıtmak, ibadet alışkanlığı kazandırmak, güzel ahlak aşılamak asli vazifemizdir. Onların masum yüreklerini, berrak zihinlerini ilimle, hikmetle, edeple donatalım. Her türlü sapkın düşünceden, ahlaka aykırı davranıştan, hurafe ve bidatten onları uzak tutalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle çocuklarımıza en değerli miras olarak güzel terbiye bırakmak için çalışalım. Elinde Kur'an, göğsünde imanla hayatına yön veren samimi müminler olmaları için emek verelim. Bir hadis. Çocuklarınıza ikram ediniz ve onlara güzel terbiye veriniz. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

yuşeyi fakırda kalmış famal, olsa da eyleyemez cerrü sual. Öyle düşmüşlere ol çare resan, hubdur yapmadan altınlı tavan. Öyleleri vardır ki fakirlik köşesinde ayaklar altında kalmışlar da hiç kimseden bir şey isteyip dilenemezler. İşte sen böyle kişiler için bir çare ulaştıran ol ki bu hareket senin altın köşk yapmandan daha iyidir.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El Mümin. Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendisine sığınanlara eman verip koruyan, rahatlatan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Hayatımızın tam da ortasında olan bir kelime mümin. O yüzden gel önce bu kelimenin tam olarak ne anlama geldiğine bakalım. Mümin kelimesi güven içinde bulunmak anlamına gelen em kökünden türemiştir. Ve inanıp tasdik eden, başkalarının güvenli olmasını sağlayan, sözüne, vaadine güvenilen demektir. Allah'ın insana sunduğu en büyük nimetlerden biri emniyettir. Sürekli malımız, canımız, namusumuz için endişe ettiğimizi düşünsenize. İnsanın zihnine, ruhuna ne büyük bir eziyet. Ama biz böyle endişeler taşımıyoruz. Rabbimiz bize iç ferahlığı vermiş, bizi korkularımızdan emin kılmış. Bu da aslında bize yaşama sevinci veriyor. Enerjimizi hayra harcamamız için yol açıyor. Yani Rabbimizin Halik isminin tecellisi olan hayatımız, mümin isminin tecellisiyle devam ediyor diyebiliriz. Bir de mümin kelimesinin iman kavramına dayanan tarafı vardır ki, el mümin olan Rabbimiz, kullarının imanını ve samimiyetini tasdik eden, sıdkını onaylayan olduğunu bize ifade eder. Kalplerimize iman çekirdeğini koyan Rabbimizdir ve bizdeki şüpheleri en başından bu imanla giderir. Biz büyüdükçe, kulağımızdan, gözümüzden beslendikçe farklı düşüncelerle yüklenir ve kendi şüphelerimizi büyütebiliriz. Bu şüphelerin üzerine gidip araştırıp temizleyebilir yahut onların imanımızın temelini sarsmasına müsaade edebiliriz. Bu bizim gidişatımıza ve tercihlerimize kalmış. Lakin hepimiz biliriz ki iman asıl olarak Allah'tandır. Bizim meylimiz Rabbimizin yol açmasını sağlar. Bu yüzden hep şükrederiz. İslam dinim için, iman tevfiki için ve Rahman'ın hidayeti için hamdolsun Rabbime. Bize iman veren Rabbimiz, hayatımızda korktuğumuz ne varsa onlardan kendisine sığındığımızda, eman ya Rab dediğimizde, bizi geri çevirmez. Kendisine iman eden, güvenenden yüz çevirmek mümin esmasına yakışmaz. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Bana yakışan her şeyden önce iyi bir mümin olmaktır. Müminlik beni ben yapan sıfatlarımdan biridir ve benim bu dünyadaki varlık amacım iyi bir mümin olmaktır aslında. Bu sıfatın hakkını vermek için de etrafımda bulunan insanların emniyetini kazanmalıyım. Emin bir insan olmalıyım. Bunun için de ahlakımı güzelleştirmem gerek elbet. Sözüne, ameline, hal ve hareketlerine güvenilen biri olmam gerek. Benim olmadığım yerlerde de insanlar beni anarken, o yalan söylemez, yanlış, eksik iş yapmaz, güvenilirdir demesini sağlamam gerek. Hatırlar mısın sevgili dinleyici? Efendimizin halk arasında onu en kıymetli kılan vasfı neydi? Güvenilir oluşu değil mi? Sırf bu yüzden peygamberlik geldiğinde inkarcıların birçoğu iftira atamadılar, suçlayamadılar, yalancısın diyemediler. Çünkü onun el emin olduğunu çok iyi biliyorlardı. O halde bana yakışan da Efendimiz gibi sağlam durmaktır. Hem bu hal bende yerleşince insanların hidayetine de vesile olabilirim. Ama elbette önce bana iman bütünlüğü gerek ki ayaklarım yere sağlam bassın. Peki ben iman bütünlüğümü nasıl sağlarım? Bir şeye inanmanın 3 mertebesi vardır. Bu mertebelerden 3'ünü birden sağlamak imanı parlatır. Birincisi kalple tasdiktir. Biz Kitab-ı Mübin'de bize inen ve Efendimiz Aleyhisselam'la bize bildirilen her şeyin doğruluğuna gönülden inanarak kalbimizi teslim ederiz. İkincisi, dille tasdiktir. Gönülden inandığımız her şeyin doğruluğunu insanlara ifade ederiz. Rabbimin bana bildirdiklerine inancım tamdır ve ben bu yolu seçtim. Benim dinim, yolum, izim bellidir deriz. Üçüncüsü ise amelle tasdiktir. İnandığımız dinin gereklerine göre hareket ederiz. Bir yola girildi mi, işin icabı neyse onu yapmak gerekir. Bize de farzları yerine getirmek, haramdan sakınmak düşer ki hangi yol üzerinde bulunduğumuz belli olsun. Şimdi anladık ki yolun başı kalple tasdik. İşin esası burası. Bunu hiçbir şekilde bırakmayacağız. Zaten bir insan kalbiyle tasdik etmediği bir şeyi diliyle tasdik ediyor gibi gözükse de, amel ediyor gibi gözükse de bir kıymet-i harbiyesi yoktur. Ne Allah katında ne kullar gözünde. Hatta biliriz ki yalnızca diliyle tasdik edip kalbi aksini hissedene münafık denir. Rabbim bizi korusun. Dille tasdik etmeye gelince, zorda kalınca sustuğumuz olabilir, susturulduğumuz haller olabilir. Kalbimizde iman baki kaldığı müddetçe küfre düşmüş olmayız biiznillah. Ancak ortada hiçbir engel yokken imanı kalbimizde saklayıp insanlara inandığımız

sağlam, çiçek açıp meyve veren bereketli ağaçlar eylesin. Ey imanı kalplere perçinleyen ya mümin! Bize ikram ettiğin şu ömrü senin yoluna harcayan halis kullardan olmayı diliyoruz senden. Bizleri itikadı tam, kalbi temiz, ahlakı Kur'an ahlakı olan kullarından eyle. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünya

Dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma, dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yetsin.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan, her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi? Nefes mi? Korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmek de. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynı ile mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun içinde son bellidir ve ektiğini biçecektir.

Çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül. Bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Konuşmak bize mahsus, olsa da bir güzel süz. Ya hayır de ya da sus, dili incitme gönül. Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma, gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, dokunur gayretine, karışma hikmetine. Sahibi hürmetine, kulu incitme gönül, kulu incitme gönül, kulu incitme.

0: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَاكِنْ تَصْدِيقَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ
0: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

129. gün. Aile huzuru. Ayet-i Kerime meali. Aile fertlerine namazı emret. Kendin de bunda kararlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Asıl biz seni rızıklandırıyoruz. Mutlu gelecek, günahlardan sakınanların olacaktır. Taha Suresi 132. Ayet. Hadis-i Şerif. Abdullah bin Amr'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter. Fetva. Dinden çıkmayı gerektiren sözleri, elfaz-ı küfrü söylemenin nikaha etkisi nedir? İnançsızlık ya da dini değerlere hakaret etmek amacıyla değil de, sırf ağız alışkanlığıyla dinden çıkmayı gerektiren sözlerin söylenmesi, büyük günah olmamakla birlikte, tercih edilen görüşe göre bilgisizce söylenen bu sözlerle dinden çıkılmayacağı için nikah da bozulmaz. Çünkü burada maksat dini değerlere hakaret etmek veya bu değerleri hafife almak değildir. Şu kadar var ki bu tür söz ve davranışlarda bulunan kişinin tövbe ve istiğfarda bulunması ve tekrar böyle bir hataya düşmemeye gayret etmesi gerekir. Dinin kesin esaslarından birisinin bilerek inkar edilmesi veya hafife ya da alaya alınması ise kişinin dinden çıkmasına sebep olur. Mesela Allah'a, peygambere ve dinen mukaddes olan değerlere küfreden, namazı ve orucu inkar eden kişi İslam dininden çıkmış olur. Hanefi mezhebine göre eşlerden birinin dinden çıkmasıyla evlilik kendiliğinden sona erer. Tövbe ederek İslam'a dönse bile yeni bir nikah akdi olmaksızın evlilik hayatını devam ettiremez. Şafii mezhebine göre dinden çıkan kimse tövbe eder de iddet müddeti içinde İslam'a dönerse yeni bir nikah akdine gerek kalmaksızın evlilik hayatını devam ettirebilir. Hikmetli söz. Cemaat el verir artık, bu uykudan uyanın. Hüda rızası için dünkü hadisatı anın. Kımıldamaz yine gelmezsek intibaha bugün. İkinci uyku ne dehşetli bir ölüm düşünün. Ölüm kolay diyebilsek sonunda kurtulduk. Bu intihar öteden 350 milyonluk. Zavallı alemi İslam için elim olacak. Biz olmasak bu kadar hanüman yetim kalacak. Mehmet Akif Ersoy.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 21 Haziran 2026 Pazar. Hicri takvime göre 6 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 8 Haziran 1442. Tarihte bugün. Gün dönümü. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından soyadı kanunu kabul edildi. 1934. İbn Sina'nın vefatı. 1037. Babalar günü.

0: Arka sayfa. Günün konusu. En değerli miras. Güzel terbiye. Ailemizin göz bebeği, geleceğimizin umudu olan yavrularımızın üzerimizdeki en büyük hakkı, saf ve temiz fıtratlarını koruyarak onları her türlü kötülükten muhafaza etmektir. Çocuk ruhu, Kur'an-ı Kerim'in sıcak ve samimi çağrısına, manevi sofrasına hepimizden daha açıktır. Yüce dinimizi öğrenmenin, namaz ve oruç gibi ibadetleri alışkanlık haline getirmenin, dürüstlük ve şefkat gibi erdemleri benimsemenin en güzel çağı çocukluktur. Çocuklarımıza Rabbimizi ve Peygamberimizi tanıtmak, ibadet alışkanlığı kazandırmak, güzel ahlak aşılamak asli vazifemizdir. Onların masum yüreklerini, berrak zihinlerini ilimle, hikmetle, edeple donatalım. Her türlü sapkın düşünceden, ahlaka aykırı davranıştan, hurafe ve bidatten onları uzak tutalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle çocuklarımıza en değerli miras olarak güzel terbiye bırakmak için çalışalım. Elinde Kur'an, göğsünde imanla hayatına yön veren samimi müminler olmaları için emek verelim. Bir hadis. Çocuklarınıza ikram ediniz ve onlara güzel terbiye veriniz. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz yaz.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Ülkenin düzeninin temeli, bu temelin sağlamlığı iki esasa bağlıdır. Halkın hakkı olan yasa, çalışanların hakkı olan para. Kanunların koruyuculuğu altında halk, güvenlik ve huzur içinde yaşamalıdır.

0: Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo. Kamu Spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu Spotu.
2: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Kalemden kelama. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı.

İslam'da temizlik kültürü ve çevre bilinci. Doktor Kamil Yaşaroğlu. Temizlik ve çevre ilişkisi insan sağlığı, ekosistem dengesi ve hayat kalitesiyle doğrudan bağlantılıdır. Kirli bir çevre hastalığa, strese ve biyolojik çeşitlilik kaybına neden olurken, temiz bir çevre ekosistemi destekler. Temiz bir çevre sadece estetik açıdan değil, aynı zamanda fiziksel ve zihinsel sağlık açısından da gereklidir. Sağlıklı bir hayat sürdürmek ve hastalıkları önlemek için yapılan temizlik uygulamaları genel olarak hijyen kavramıyla ifade edilir. Hijyen çeşitleri arasında kişisel hijyen, ev hijyeni, çevre hijyeni, gıda hijyeni ve sağlık hijyeni sayılabilir. Kişisel hijyen, bireylerin beden temizliğine yönelik el yıkama, duş alma, diş fırçalama, tırnak kesme ve saç bakımı ve benzeri uygulamalarıdır. Ev hijyeni, yaşanılan alanın temiz ve düzenli tutulmasıdır. Gıda hijyeni, gıdaların güvenli bir şekilde hazırlanması, saklanması ve tüketilmesi sürecini kapsar. Çevre hijyeni ise yaşanılan genel ortamın temizliğini ifade eder. Çöp yönetimi, su kaynaklarının korunması ve kamusal alanların temizliği bu alanın kapsamına girer. Sağlık, hastane hijyeni ise sağlık kuruluşlarında enfeksiyonların önlenmesi için yapılan sterilizasyon ve hijyen uygulamalarını içerir. Hem Kur'an-ı Kerim'de hem de Hazreti Peygamber'in hadislerinde temizliğin önemine dair çeşitli emir ve tavsiyeler yer almaktadır. Bakara suresinin 222. ayetinde "Şüphesiz Allah tevbe edenleri ve temizlenenleri sever" buyurulmuş, Peygamber Efendimiz de temizliğin imanın yarısı olduğunu beyan etmiştir. Bu ifade temizliğin sadece dış görünüşle ilgili bir konu olmadığını, imanla doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir. İlk indirilen surelerin birinde "Elbiseni temiz tut, günahlardan uzak dur" buyurulması, Kur'an'ın maddi ve manevi temizliğe verdiği önemi gösterir.

Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde ilk iş olarak Kuba Mescidini inşa etmiştir. Mescidin inşasında Peygamberimize yardımcı olanları ve bu mescidin seçkin cemaati temizliğe gösterdikleri özen sebebiyle Kur'an-ı Kerim'de övülmekte ve şöyle buyurulmaktadır. Ey Muhammed! İlk günden takva üzerine kurulan mescid içinde namaz kılman elbette daha doğrudur. Onda temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da çok temizlenenleri sever. Temizlik, ibadetlerin geçerli olması için şart olduğu gibi, günlük hayatın da ayrılmaz bir parçası kabul edilir. İslam bilginleri temizliği, maddi temizlik, beden, elbise ve çevre temizliği, hükmî temizlik, abdest ve gusül ve manevi temizlik, günahlardan, hasetten, kibirden, kötü huy ve hastalıklardan arınmak şeklinde üçe ayırmışlardır. İnsanların arasına temiz ve bakımlı bir şekilde çıkmak, kişinin hem kendisiyle hem de çevresiyle barışık olmasının, kendine ve sosyal çevresine karşı saygı duymasının bir gereğidir. Her konuda olduğu gibi temizlik konusunda da örnek alacağımız tek rehber olan Peygamberimiz, herkesin dikkatini çekecek şekilde temizliğe, kılık ve kıyafet düzgünlüğüne özen gösterirdi. Temizliğe riayet etmeyenleri ve çevresini kirletenleri gördüğünde bundan rahatsız olur ve onları uyarırdı. Bir defasında Peygamberimiz saçları birbirine karışmış bir adam gördü ve "Bu adam saçlarını düzene sokacak bir şey bulamıyor mu?" buyurdu. Elbisesi kirli biri yaklaştığında, elbisesi kirli biriyle karşılaştığında da "Bu kişi elbisesini yıkayacak su bulamaz mı?" buyurdu. Resul-i Ekrem ayrıntılarına varıncaya kadar kişisel temizliğin nasıl yapılacağını ashabına özenle öğretmiş, bakımlı bir bedene sahip olmaları için günlük, haftalık ve daha geniş aralıklı bir takım temizlik işlemlerini yapmalarını öğütlemiştir. Peygamberimizin ashabını soğan veya sarımsak yedikten sonra camiye yaklaşmamaları yönünde uyarması, toplu halde ibadetin zorunlu olduğu cuma günü yıkanıp güzel kokular sürünmeyi, ağız bakımını yapmayı kesin bir dille istemiş olması da konunun haklarla ilgili yönü açısından önem arz etmektedir. Müslüman birey bedenini ve giysilerini temiz tuttuğu gibi ev ve iş yerini, mabet, hastane ve okul gibi ortak kullanılan yerleri de temiz tutar. Yüce Allah mabetlerin temizlenmesiyle ilgili olarak şöyle buyurmuştur. İbrahim ve İsmail'e şöyle emretmiştik. Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evimi Kabe'yi tertemiz tutun. Bir Müslümanın yaşadığı sokağı, mahalleyi ve şehri temiz tutması dini mesuliyetin gereğidir. Ortak kullanım alanlarının ve çevrenin temizliği konusunda duyarlı olan Hazreti Peygamber, yolların, insanların oturduğu ve gezip dolaştığı yerlerin temiz tutulmasını isterdi. Bir hadisinde, "Allah güzeldir, güzeli sever, temizdir, temizi sever" dedikten sonra çevrenin temiz tutulmasını emretmiştir. Peygamber Efendimiz, yoldan eziyet verici bir şeyi kaldırmayı da sadaka olarak nitelendirmiştir. Bu anlayış, çevreyi kirletmemenin ötesinde, çevreyi aktif olarak koruma ve iyileştirme sorumluluğunu da beraberinde getirir. Osmanlı medeniyetinde temizlik, hem İslam inancının hem de toplumsal nezaketin bir gereği olarak, hayatın her alanına yayılmış ve çevre sağlığı açısından dikkate değer bir işlev icra etmiştir. Temizliğin sembolü olan hamamlar Osmanlı'da sosyal hayatın merkezindeydi. Her mahallede bulunan hamamların yanı sıra evlerde küçük yıkanma bölümleri de bulunurdu. Temiz suya erişim hayır sanatı olarak görülürdü. Şehrin dört bir yanına yayılan çeşmeler, sebiller ve şadırvanlar halkın sürekli temiz suyla temas halinde olmasını sağlardı. Günümüzde Müslümanlara düşen görev, İslam'ın temizlikle ilgili emir ve tavsiyelerini sadece teorik olarak bilmek değil, günlük hayatlarında uygulamaktır. Çöpleri gelişi güzel atmamak, özellikle toplu halde bulunulan ortamlarda temizliğe dikkat ederek başkalarını rahatsız edecek tutum ve davranışlardan kaçınmak, çevreyi bir emanet olarak korumaya yönelik bilinçli davranmak bu sorumluluğun bir parçasıdır.

Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı. O zaman biz Kabe'yi, insanların gidip gelip ziyaret edecekleri bir mekan ve bir güvenlik yeri yaptık. Siz de makam-ı İbrahim'den kendinize namaz kılacak bir yer edinin. İbrahim ve İsmail'e de tavaf edecekler, ibadete kapanacaklar, rükû ve secde edecekler için evimi tertemiz tutun diye talimat verdik. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicretten sonra bir müddet namazlarını Mescid-i Aksa'ya yönelerek kılmıştı. Yahudiler onun bu uygulamasından memnun oldularsa da kıble Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye çevrildiğinde bundan rahatsız oldular. Allah'tan gelmiş olan bu hükmü kabul etmemekte direndiler. Oysa Kabe'yi tazim etmek en başta onların sorumluluğuydu. Zira Kabe, ataları İbrahim aleyhisselam tarafından inşa edilmiş olup ondan kalan en büyük mirastı. Buna rağmen onlar Kabe'nin kıymetini idrak edemediler. Onun Allah katındaki değeri Kur'an'ın çeşitli ayetlerinde ifade edilmektedir. Bunlardan biri de mealen şöyledir. O zaman biz Kabe'yi, insanların gidip gelip ziyaret edecekleri bir mekan ve bir güvenlik yeri yaptık. Siz de makam İbrahim'den kendinize namaz kılacak bir yer edinin. İbrahim ve İsmail'e de tavaf edecekler, ibadete kapanacaklar, rükû ve secde edecekler için evimi tertemiz tutun diye talimat verdik. Bu ayet-i kerime vasıtasıyla Kabe'nin iki önemli özelliği zikredilmektedir. Birincisi, inananların ziyaret edecekleri bir mekan, mesabeten olmasıdır. Kabe, müminlerin dünyanın dört bir yanından gelip ziyaret ettikleri, sonra dönüp tekrar geldikleri, tekrar tekrar ziyaret ettikleri bir mekandır. İnananlar bu mübarek mekana duydukları ünsiyetle oradan ayrılırken tekrar dönme temennisiyle ayrılırlar. Çünkü Kabe, Hazreti İbrahim'in "Ey Rabbimiz, insanların gönüllerini onlara meylettir" duasına mazhar olmuştur. Yüce Allah, Hazreti İbrahim'in duasıyla Kabe'yi insanların ziyaret için özlemini çektiği, her yıl gitse bile yine de gitmek için can attığı, her gidişinde sanki ilk kez gidiyormuş gibi şevk duyduğu bir yer kılmıştır. Oradan ayrılan mümin, ona olan özlemini tam olarak gidermiş bir şekilde ayrılmaz. Bu yüzden Kabe'yi ziyaret eden her bir topluluktan sonra başka bir topluluk gelir. Yeni gelenler onların yerine geçerek bu mekanı ziyaret ederler. Böylece her boşaldığında tekrar müminlerle dolup taşar Kabe. Ayette geçen mesabeten kelimesinin başka bir yorumuysa şöyledir. Kabe, hac ve umre ibadeti vesilesiyle müminlerin büyük mükafata mazhar oldukları bir yerdir. Yüce Allah, müminler için Kabe'de pek çok dünyevi ve uhrevi faydalar vaat etmiştir. Müminlerin dünyanın dört bir yanından bir araya gelmelerinin büyük faydaları vardır. Dini açıdansa Allah'a yaklaşmak ve kulluğunu izhar etmek için oraya yönelip hac umre ibadetine eda edenler Allah katında büyük sevaba nail olurlar. Ayette zikredilen Kabe'nin ikinci önemli özelliği ise güvenli bir yer oluşudur. Kabe'nin güvenli oluşunu Ankebut suresinin 67. ayeti bize şöyle açıklamaktadır. Görmezler mi ki çevrelerinde insanlar durmadan yerinden koparılıp götürülürken biz Mekke'yi güvenli, dokunulmaz belde yapmışızdır. Zira cahiliye döneminde insanlar Mekke'nin çevresinde baskın yapıp birbirlerini katlederken Mekke güven içindeydi. Hatta kişi Mekke'de babasının katiliyle karşılaşır fakat ona saldırmazdı. Çünkü Allah Teala nefislere Kabe'ye karşı bir hürmet duygusu vermiş ve orayı canlılar için güven merkezi kılmıştı. Ayette geçen emin kelimesi uhrevi manada da anlaşılmıştır. Çünkü kulun büyük günahlardan tövbe etmek şartıyla küçük günahlarının hac ibadeti vesilesiyle affedileceği belirtilmiştir. Bu yüzden Kabe'yi ziyaret eden kişi günahlarından kurtulur, ahiret azabından güven içinde olur. Bakara suresinin 125. ayetinin sonraki bölümünde ise inananların Kabe'ye karşı iki sorumluluğuna dikkat çekilmektedir. Bunlardan birincisi, siz de İbrahim'in makamından kendinize namaz kılacak bir yer edinin cümlesiyle ifade edilmiştir. Cümle, Allah Teala tarafından Hazreti Peygamber'in ümmetine makam İbrahim'in namaz kılınacak bir yer edinmeleri yönünde bir emirdir. Bu ifade Hazreti İbrahim aleyhisselam kıssasının anlatımı sırasında verilen bir ara cümledir. Buna göre ümmeti Muhammed'e şöyle

şöyle hitap edilmiş olmaktadır. Biz orayı şereflendirdiğimizde ve insanlar için bir toplanma ve güven yeri olarak nitelediğimizde, siz de orada kendiniz için bir kıble edin. Bu emrin Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlara veya İsrailoğullarına yönelik olduğu da ifade edilmiştir. Kabe ile ilgili inananların ikinci sorumluluğu Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in şahsında şöyle ifade edilmiştir. İbrahim ve İsmail'e de tavaf edecekler için ibadete kapanacaklar, rükû ve secde edecekler için evimi temiz tutun diye talimat verdik. Bu cümlede Kabe'nin kendisine yakışmayan her şeyden arındırılması emredilmektedir. Kabe ibadet mekanı olduğuna göre orası necasetten uzak olmalıdır. Maddi kirler gibi manevi kirler de bu emre dahildir. Tevhidin merkezi olması hasebiyle Allah'a ortak koşulan varlıklardan arı, fitne, fesat ve düşmanlıktan, günahlardan, insanlık onuruna aykırı davranışlardan da uzak olmalıdır. Sonuç olarak İsrailoğulları, İslam'ı reddedişleri ve Kabe'nin kıymetini takdir etmekten uzak oluşlarıyla dikkati çekmektedir. Buna karşın Müslümanlar, İslam'ın ne denli büyük bir nimet ve Kabe'nin ne kadar büyük bir ehemmiyete sahip olduğunun bilincindedir. Ve Kabe'nin ne kadar büyük bir ehemmiyete sahip olduğunun bilincindedirler. Bu bilinç ve iştiyakla ona yönelirler. Kabe'ye eriştiklerinde onun saygınlığına uygun davranışları sergilerler. Oradan ayrılırken de özlem duygusuyla ayrılırlar. İslam'ın değerlerini özümsemiş ve Allah'a saygıyı hayatının merkezine koymuş bir şekilde, yani takva bilinciyle oradan dönerler. Nitekim hac ahkamını bildiren ayet de bu çağrıyla son bulmaktadır. Ey müminler! Ahiret için azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Ey akıl sahipleri! Benden, emirlerime muhalefetten sakının.

öz şefkat mi, el alkışı mı? Doktor Murat Çinici. Selam genç arkadaşım. Bugün seninle içimizi kemiren o sinsi yanılgıyı konuşalım mı? Sosyal medyada bir fotoğraf paylaştığında içini saran o tuhaf beklentiyi düşün. Gözler üzerinde olsun istersin. Onaylanmak istersin. İnsanlar seni sevsin diye şekilden şekle girersin. Çünkü içten içe ne kadar seviliyorsam o kadar değerliyim diye düşünürsün. Bu hissi tanıyorsun değil mi? Emin ol, bunu sadece sen yaşamıyorsun. Çoğumuz bu görünmez terazinin kefesinde çırpınıp duruyoruz. Değerimizi başkalarının gözündeki yansımamızla ölçmek modern çağın en büyük tuzağıdır. Telefon ekranına düşen her bildirim kalbimizde küçük bir zafer hissi yaratıyor. Beğeniler arttıkça kendimizi göklere çıkarıyoruz. Kimse bizi fark etmediğinde ise koca bir hiçliğe yuvarlanıyoruz. Modern insan kendini pazarda satılacak bir mal gibi görüyor. Etiketimizi başkalarının talepleri belirliyor. Oysa bizim fıtratımız bu kadar ucuz bir pazarlığa uygun yaratılmamıştır. İnsan sadece var olduğu için kıymetlidir. Eskiler ağaca dayanma kurur, insana dayanma ölür diyerek çok büyük bir hakikati dile getirmişler. Kendi değerimizi başkalarının onayına dayandırmak çürük bir ağaca yaslanmak gibidir. O insanlar gidince veya alkışlar susunca sertçe yere çakılırız. Kendi içimizdeki o zengin merhamete tutunmalıyız. Öz şefkat kurumayan ve bizi ayakta tutan yegane dayanağımızdır. Bizi bu tuzağa çeken şey aslında o ilkel hayatta kalma güdüsüdür. Geçmişte sürüden dışlanan insan hayatta kalamazdı. Bugün de bilinçaltımız bize sürekli sürüye uy ve onay al diyor. Ama biz vahşi doğada değiliz. Modern dünyanın dijital ormanlarındayız. Herkesin alkışını beklemek ruhumuzu tüketir. Kendimize karşı çok acımasızız. Başkalarına gösterdiğimiz o zengin şefkati kendimizden esirgiyoruz. Hata yaptığımızda kendimizi cezalandırıyoruz. Oysa insanın en büyük dayanağı kendi içindeki o bitmez tükenmez öz şefkat kaynağıdır. Kendi içimizde kurduğumuz o acımasız mahkemeyi düşün. En ufak bir hatada bile kendimize kestiğimiz cezalar o kadar ağır ki sürekli yeterince iyi değilim veya yine beceremedim diyerek ruhumuzu dövüyoruz. Oysa insan en çok düştüğü anlarda kendi elinden tutmaya ihtiyaç duyar. Günlük hayatın o telaşlı akışı içinde bu gerçeği nasıl gözden kaçırdığımıza bir bakalım. Sabah uyanır uyanmaz aynada kendine gülümsemek yerine insanların ne paylaştığını görmek için telefona sarıldığın o ilk anı düşün. Bir tanıdığın senden yardım istediğinde kendi planlarını hiçe sayıp onun imdadına koştuğunu hatırla. Belki sırf birileri kırılmasın diye yorgun argın o kalabalık ortamlara giriyorsun. Başkalarının derdini dinlerken onlara zengin bir şefkat sunuyorsun. Eve döndüğünde ise ertelediğin kendi işlerin yüzünden aynadaki o yorgun yüze bakıp acımasızca kendini yargılıyorsun. Halk arasında mum dibine ışık vermez diye çok manidar bir söz vardır. Başkalarının derdini dinlerken onlara sürekli ışık saçıyoruz. Onların karanlığını aydınlatmak için çırpınıp duruyoruz. Ama günün sonunda kendi içimize dönüp baktığımızda zifiri bir karanlıkta kalıyoruz. Kendimize zengin bir şefkat sunmayı unutuyoruz. Başkalarını aydınlatırken kendi ruhumuzu o karanlıkta yapayalnız bırakmamalıyız. Sırf onaylanmak uğruna başkalarının çizdiği sınırlarda yaşamaya başlıyoruz. İnsanların beklentilerini karşılamak için çırpınırken kendi rotamızı kaybediyoruz. Kendi hayallerimizi ve yapmamız gereken işleri hep en sona atıyoruz. Başkası bir şey istediğinde koşarak gidiyoruz. Kendi hedeflerimiz söz konusu olduğundaysa sürekli bahaneler üreterek erteliyoruz. Yaptığımız işe yeterince kıymet vermiyoruz. Oysa kendi emeğimizi küçümsemek yeteneklerimize yaptığımız en büyük haksızlıktır. Bu onay bağımlılığından kurtulmak bir günde olmaz. Sınır koymak ve farkındalık geliştirmek şarttır. Otomatik pilota bağlayan o iç sesi susturmamız gerekiyor. Kendine şöyle yeni bir kural koy. Eğer birileri beni eleştirdiğinde kendimi değersiz hissedersem, o halde
değerimin dışarıdan gelen alkışlara bağlı olmadığını hatırlayacağım. Aynaya bakıp kendime şefkatli bir dost gibi davranacağım. Bu kuralı zihnine kazı. Başkalarının terazisi seni doğru tartamaz. Onların terazisi kendi eksiklikleriyle bozuktur. Büyüklerimiz altın yere düşmekle pul olmaz derler. Bizim hikayemiz tam olarak budur. Sen zaten kendi özünde kıymetlisin. Başkalarının seni eleştirmesi veya görmezden gelmesi senin o eşsiz değerini asla eksiltmez. O sanal pazarlarda beklediğin ilgiyi göremediğinde aklına hemen bu söz gelsin. Değerini kalabalıkların geçici hevesleri belirlemez. Senin o fıtratındaki cevher belirler. Sürekli dışarıya bakarak kendi içimizi aydınlatamayız. Kendi değerini dışarıda arayan insan rüzgarda savrulan bir yaprak gibidir. Rüzgar ne yöne eserse o yöne sürüklenir. Oysa bizim kök salmaya ihtiyacımız var. Bizi biz yapan o asıl cevhere dönmeliyiz. Değerin cebindeki paradan veya sosyal medyadaki takipçi sayından gelmiyor. Değerin insan olmandan geliyor. Lütfen kendi değerini başkalarının diline teslim etme. Şeyh Galip bu hakikati asırlar öncesinden ne güzel fısıldıyor. Hoşça bak zatına. Kim zübde-i alemsin sen? Merdüm-ü dire-i ekvan olan Adem'sin sen. Yani diyor ki kendine iyi bak. Sen bu alemin özü ve özetisin. Sen bütün bu yaratılmışların göz bebeği olan insansın. Zübde-i alem. Ne kadar muazzam bir tanım değil mi? Bütün kainatın özü sensin. Eğer sen kainatın özüysen, değerini o sanal pazarlarda veya geçici kalabalıkların beğenilerinde araman ne kadar doğru olur? Dışarıdan gelen her beğeni veya alkış, o zübde-i alem olan ruhuna atılmış çiziklerden farksızdır. Bizim aradığımız şey, başkalarının onayı değil, kendi içimizdeki o eşsiz cevheri fark etmektir. Kainatın göz bebeği olduğunu hatırla ve o vitrinlerden çıkıp kendi hakikatine sahip çık. Emin ol, aradığın huzur başkalarının alkışında değil, kendi öz şefkatinde gizli.

Bana sor sevgili karı, sana ben söyleyeyim. Bana sor sevgili karı, sana ben söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşında duran eşya.

0: yazdım iki söz yazdım sana. Oku zira yazdım iki söz yazdım sana.
1: Kalemden kelama devam ediyor.

sadakadan sıla-i rahime. Doktor Yıldıray Kaplan, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşleri Uzmanı. Selman bin Amir'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yoksula verilen sadaka bir, akrabaya verilense hem sadaka hem de sıla-i rahim olmak üzere iki sadaka sayılır. Sözlükte malı harcama, tüketme anlamına gelen infak, terim olarak genellikle Allah rızası için çeşitli hayır yollarında harcamada bulunma, muhtaçların nafakasını sağlama anlamına gelir ve bu anlamıyla zekat ve fıtır sadakası gibi zorunlu mali ibadetler yanında sadaka türünden gönüllü hayırları da içine alır. İnfak kökünden türeyen nafaka ise kişinin bakmakla yükümlü olduğu kimselere yaptığı harcamayı ifade eder. Kişinin kendisinin ve ailesinin geçimini sağlamak üzere yaptığı harcamayla ülke savunmasına yönelik katkıları farz olan infak arasında kabul edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de müminlerin belli başlı özellikleri sayılırken iman ve namazdan sonra kendilerine verilen rızıklardan infakta bulunmaları zikredilmektedir. Bu ayette geçen infak tüm infak türlerini içine aldığı gibi infakta bulunurken belli bir ölçüyü de ortaya koymaktadır. Furkan suresinde bu ölçü, israftan ve cimrilikten uzak olarak gereken yerlere gerektiği kadar harcamada bulunmak şeklinde makul bir dengeyi gözetmek olarak ifade edilmiştir. Bakara suresi 261 ila 267 arası ayetler, infak konusunda özet olarak bizlere şunları söylemektedir. Öncelikle infak ve sadaka, riyakarlıktan ve gösterişten uzak bir şekilde ve yalnızca Allah'ın rızasını kazanmak için yapılmalıdır. Zira mülkün gerçek sahibi Cenab-ı Hak'tır. İnfakta bulunan kişi, yardım ettiği kişinin onurunu incitip zedeleyecek

tür davranıştan uzak durmalıdır. Yardımı asla başa kalkmamalıdır. Yapılan infak, yardım ve sadaka iyi ve kaliteli mallardan olmalıdır. İnfak ve sadakanın gerçek ihtiyaç sahibine ulaşıp ulaşmadığına dikkat edilmelidir. Sadaka ve yardımların istismar edilip edilmediği de araştırılmalıdır. İslam'a göre herkes öncelikle kazandıklarıyla kendisinin ve bakmakla yükümlü olduklarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmalıdır. İnfakta bulunurken kişinin bakmakla yükümlü olduklarından sonra yakın akrabalarını öncelemesi gerektiği hem Kur'an-ı Kerim'de hem de hadis-i şeriflerde ifade edilmektedir. Bakara suresi 215. ayette şöyle buyurulmaktadır. Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, hayır olarak ne harcarsanız o, ana, baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız muhakkak ki Allah onu hakkıyla bilir. Bu ayet, infakta bulunurken en yakınlardan başlayarak harcama yapılması gerektiğini bizlere öğütlemektedir. Dinimizde akrabalık bağlarının canlı tutulmasının ayrı bir yeri ve önemi vardır. Her cuma hutbenin sonunda dinlediğimiz Nahl suresi 90. ayette şöyle buyurulmaktadır. Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder. Hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı ise yasaklar. İşte Allah aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor. Bir kutsi hadiste sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cenab-ı Hakk'ın akrabalık ilişkilerini devam ettirenle ilişkilerini sürdüreceğini, onları ihmal edenle de ilişkisini keseceğini, üstelik dünya ve ahirette kendisini cezalandıracağını bildirmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, akrabalık ilişkilerine ayrı bir özen göstererek bir hadislerinde akrabalık ilişkilerini sürdürmeyi Allah'a ve ahiret gününe imanla ilişkilendirmiş, bir başka hadislerinde ise sıla-i rahimin aile içinde muhabbetin artıp malın çoğalmasına ve ömrün bereketlenmesine vesile olacağını bizlere haber vermiştir. İnfak ve sadaka, akrabalık bağlarının güçlenmesine vesile olduğu gibi, akrabalar arasında sevgi ve muhabbetin artmasına da sebep olur. Akrabalık bağları güçlü olan toplumlar, aynı zamanda sosyal yardımlaşma noktasında güçlü toplumlardır. Akrabalık hukukunu koruyup gözeten toplumlar, birlik ve beraberlik açısından da birbirine kenetlenmiş toplumlardır. İnfakta bulunurken akrabaları öncelemek hem sosyal yardımlaşmaya hem de birlik ve beraberliğe katkı sağlayacaktır. Bir hadislerinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, veren el üstündür. Vermeye, geçimini sağlamakla yükümlü olduğun kimselerden başla. Annene, babana, kız ve erkek kardeşlerine yardım et. Sonra yakınlık durumuna göre devam et buyurmuştur. Bu hadis-i şerif, infakta bulunurken en yakınların tercih edilmesini bizlere tavsiye etmektedir. Hadiste iyilik yapma konusunda öncelikli kimseler ilk önce anne, sonra baba, kız kardeşler ve kardeşler şeklinde sıralanır. Bakmakla yükümlü olduklarımız dışındaki kardeş, amca, teyze, dayı, hala ve onların çocukları gibi ihtiyaç sahibi olan akrabaya infakta bulunmak, yoksula verilen sadaka bir, akrabaya verilense hem sadaka hem de sıla-i rahim olmak üzere iki sadaka sayılır buyuran Hazreti Peygamber'in özel olarak teşvik ettiği bir durumdur. Bu konuda bir başka hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aile fertlerine yapılan infakın en hayırlı infak olduğunu ifade ederek şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin harcadığı paraların en değerlisi, ailesinin ihtiyaçlarına harcadığı para. Allah yolunda cihad etmek için beslediği atına harcadığı para ve bir de beraberce Allah yolunda cihad ettiği arkadaşlarına sarf ettiği paradır. Hadisin devamındaysa küçük çocuklarına iffetli olmaları ya da Allah'ın kendilerine fayda sağladığı ve onları başkalarına muhtaç kılmaması için infakta bulunan kişiden daha büyük ecir sahibi kim olabilir denmiştir. Sonuç olarak İslam'ın üzerinde çokça durduğu konulardan biri de infak ve sadakadır. İnfak, zekat ve fıtır sadakası gibi zorunlu ibadetleri muhtevasına aldığı gibi, gönüllü olarak yapılan her türlü iyilik ve hayrı da içeren adeta şemsiye bir kavramdır. İnfak ve sadaka konusunda yakın akrabayı öncelemek dinimizin emir ve tavsiyelerindendir. Bu şekilde yapıldığında hem akrabalık bağları güçlenmiş olacak hem de çok daha güçlü bir toplumsal yapı inşa edilecektir.

yapay zeka, halüsinasyonlar ve gerçek dışı bilgiler. Meryem Kılıç. Yapay zeka son yıllarda hayatımızın her alanına girdi. Metin yazma, çeviri yapma, analiz etme gibi pek çok alanda kullanılıyor. Bütün bu yeteneklerin yanında giderek daha fazla tartışılan yapay zeka halüsinasyonları ise kritik bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Yapay zeka halüsinasyonu bir modelin gerçekte olmayan bilgileri doğruymuş gibi üretmesidir. Peki yapay zeka neden halüsinasyon görür? Bunun temelinde bu sistemlerin çalışma mantığı yatıyor. Büyük dil modelleri yalnızca kelimeler arasındaki olasılık ilişkilerini öğrenir. Her kelimede bir sonraki kelimenin ne olabileceğini hesaplar. Bu hesaplama devasa eğitim verilerinden öğrenilen örüntülere dayanır. Yani bir soruya cevap verirken gerçeği kontrol etmez. Ve en

Nasıl görünen kelime dizisini üretir. Eğer yeterli veri yoksa ya da bağlam eksikse model yine de bir cevap üretir. Kısacası durma mekanizması yoktur. İşte bu noktada halüsinasyon ortaya çıkar. Bunun birkaç temel nedeni vardır. Bunlardan bir tanesi eğitim verilerinin kalitesidir. Eğer model eksik, hatalı veya ön yargılı verilerle eğitilmişse bu hatalar çıktılara da yansır. Özellikle uzmanlık gerektiren alanlarda veri eksikliği, modelin uydurma bilgiler üretme ihtimalini artırır. Bunun yanında yapay zeka modellerinde bir sonraki kelimeyi tahmin etme mekanizması doğruyla yanlışı ayırt etmeden yalnızca bağlamsal olarak uygun olanı üretir. Bu da akıcı ama yanlış içeriklerin ortaya çıkmasına yol açar. Aşırı öğrenme faktörü de halüsinasyonların oluşmasının sebebidir. Model eğitim verisini o kadar iyi ezberler ki yeni durumlara uyum sağlamakta zorlanır. Bu da özellikle farklı bağlamlarda hatalı genellemeler yapmasına neden olur. Kullanıcılar tarafından verilen belirsiz veya muğlak komutlarda halüsinasyon riskini artırır. Yapay zeka ne sorulduğunu anlayamadığında boşlukları doldurmak için tahmin yürütür. Halüsinasyonlar yanlış tarih, yanlış istatistik ya da hiç var olmamış bilgiler gibi farklı türlerde de ortaya çıkabilir. Bir diğer tür tamamen uydurulmuş içeriklerdir. Model tamamen uydurulmuş veya bazen tamamen hayali bir hikaye kurabilir. Ayrıca doğru yöntemi kullanıp yanlış sonuca ulaşmak gibi mantıksal hatalar da sık görülebilir. Bu durum yapay zekanın artık sadece eğlence ya da basit görevler için kullanılmaması nedeniyle önemlidir. Çünkü sağlık, hukuk, gazetecilik ve akademi gibi yüksek riskli alanlarda da aktif olarak kullanılmaktadır. Bu alanlarda yapılan bir hata ciddi sonuçlar doğurabilir. Halüsinasyonların gerçek etkisini anlamak için somut bir örnek vermek gerekirse 2023 yılında ABD'de yaşanan bir olay bu riskleri açıkça ortaya koymuştur. Bir avukat yapay zeka tarafından üretilen sahte mahkeme kararlarını gerçekmiş gibi dava dosyasına eklemiştir. Mahkeme bu durumu fark ettiğinde avukatlara para cezası vermiştir. Bu olay yapay zeka halüsinasyonlarının yalnızca teorik bir sorun olmadığını, gerçek dünyada hukuki ve etik sonuçlar doğurabileceğini göstermektedir. Benzer şekilde gazetecilikte uydurma kaynaklar kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine neden olabilir veya iş dünyasında ise yanlış veriler ciddi finansal kayıplara yol açabilir. Sağlık alanında yanlış bir bilgi hatalı tedavi kararları alınmasına yol açabilir. Kısacası halüsinasyonlar küçük bir teknik kusurdan ziyade güven sorunu yaratan kritik problemlerdir. Bu sorunu çözebilmenin önemli yollarından birisi insan denetimidir. Özellikle kritik alanlarda yapay zeka çıktılarının uzmanlar tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Ayrıca her kullanıcının da açık ve net sorular sorarak alınan cevapları sorgulaması hatalı sonuçların önüne geçebilir. Kısacası yapay zekayı bir nihai otorite olarak değil, yardımcı bir araç olarak kullanmak en sağlıklı yaklaşım olarak gözükmektedir. Tüm bu kritik sorunlar yapay zekayı tamamen reddetmek için bir gerekçe değildir. Ancak onu kullanırken sınırlarını ve risklerini bilmemiz gerektiğini göstermektedir. Nitekim bu teknolojinin önemli zayıf noktalarından biri olan halüsinasyonlar dikkatli ve bilinçli bir kullanım gerektirmektedir. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda söz konusu sorun yalnızca teknik geliştirmelerle ilgili değildir. Aynı zamanda kullanıcıların eleştirel yaklaşımı, kaynaklara dayalı doğrulama ve denetim süreçleriyle birlikte yönetilmelidir. Yapay zekanın büyük kolaylıklar ve verimlilik sunduğu inkar edilemez ancak ürettiği bilgileri sorgulamadan kabul etmek yerine eleştirel bir bakışla değerlendirmek ve doğrulamak her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Önemli olan gerçeğin kendisine ulaşmaktır. Teknoloji sadece bir araçtır.

Kalemden kelama. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Diyanet takvimi.
3: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 21 Haziran 2026 Pazar. Hicri takvime göre 6 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 8 Haziran 1442. Tarihte bugün. Gün dönümü. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından soyadı kanunu kabul edildi. 1934. İbn Sina'nın vefatı. 1037. Babalar Günü.

0: Arka sayfa. Günün konusu. En değerli miras. Güzel terbiye. Ailemizin göz bebeği, geleceğimizin umudu olan yavrularımızın üzerimizdeki en büyük hakkı, saf ve temiz fıtratlarını koruyarak onları her türlü kötülükten muhafaza etmektir. Çocuk ruhu, Kur'an-ı Kerim'in sıcak ve samimi çağrısına, manevi sofrasına hepimizden daha açıktır. Yüce dinimizi öğrenmenin, namaz ve oruç gibi ibadetleri alışkanlık haline getirmenin, dürüstlük ve şefkat gibi erdemleri benimsemenin en güzel çağı çocukluktur. Çocuklarımıza Rabbimizi ve Peygamberimizi tanıtmak, ibadet alışkanlığı kazandırmak, güzel ahlak aşılamak asli vazifemizdir. Onların masum yüreklerini, berrak zihinlerini ilimle, hikmetle, edeple donatalım. Her türlü sapkın düşünceden, ahlaka aykırı davranıştan, hurafe ve bidatten onları uzak tutalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle çocuklarımıza en değerli miras olarak güzel terbiye bırakmak için çalışalım. Elinde Kur'an, göğsünde imanla hayatına yön veren samimi müminler olmaları için emek verelim. Bir hadis. Çocuklarınıza ikram ediniz ve onlara güzel terbiye veriniz. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Hadislerin hikayeleri az sonra.

0: Hadislerin Hikayeleri. Günler ardı ardına devrediyor, zaman geçip gidiyor ve Allah'ın Resulü bir toplumu şahsi örnekliğiyle yeniden şekillendiriyordu. Sahabiler akıllarındaki soruları çekinmeden dile getiriyor, Allah'ın kutlu elçisine soruyor ve doğrusunu öğreniyorlardı. Ashabının sorularına yanıt verdiği bir sohbet meclisinde Allah'ı merak eden bir topluluk içinden biri Hazreti Peygamber'e sordu.
1: Ey Allah'ın Resulü, biz kıyamet gününde Rabbimizi görebilecek miyiz?
0: Allah'ın Resulü olduğu yerden ashabının gözlerindeki meraklı bakışları görüyordu. Bu sorunun cevabını bekleyenlere bir soru sordu. Siz 14. gecede ayı görmek için itişip kakışarak birbirinize zahmet verir misiniz dedi.
1: Hayır ya Resulallah, biz apaçık görünen ay için birbirimizi itip kalkmayız.
0: Allah'ın Resulü, peki siz güneşin önünde hiçbir bulut yokken onu görme hususunda birbirinize sıkıntı verir misiniz?

0: diye sordu.
1: Hayır ya Resulallah, biz bunu yapmayız.
0: Allah'ın elçisi ashabının yüzlerine bakıyor ve kendisini can kulağıyla dinlediklerini görüyordu. Onlara verdiği örneklerden yola çıkarak ayın 14'ündeki hali gibi, güneşin bulutsuz bir günde gökyüzündeki duruşu gibi açık bir şekilde olacağını kastederek, "Siz cennette Rabbinizi işte böyle göreceksiniz." buyurdu.

Günün Duası. Hazreti Ali radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ey Ali! Tehlikeli bir durumla karşılaştığında söyleyeceğin bazı kelimeleri sana öğreteyim mi? Dedi. Ben de sana canım feda olsun. Buyur ey Allah'ın Resulü dedim. Bir tehlikeye düştüğünde Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, yüce ve büyük olan Allah'ın gücünden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur de. Bunu dersen Allah sana isabet edecek tüm belaları defeder.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.

0: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran

0: her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.
0: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Selamun aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti bütün Diyanet çalışanları ve dinleyenlerin üzerine olsun. Elazığ'dan Gülnaz teyzeniz için mahşerde Kur'an'la haşreyle bizi. Çalarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. İster.

Selamünaleyküm İstanbul, Arnavutköy Taya Kadın'dan Mehmet Bilgin. Sıradaki eseri tüm sevdiklerime, Diyanet FM dinleyicilerine, İslam alemine armağan ediyorum.

Selamünaleyküm, ben Betül. Sıradaki parçayı bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine, bütün aileme, sevgili eşime ve kızıma armağan ediyorum. Eşimin Babalar Günü'nü kutluyorum. İyi yayınlar.

Selamünaleyküm. Eyüp Sultan'dan Ahmet Yasir. Feyzullah Çelebi'den can feda ilahisine annem, babam, kardeşlerim Hayrünisa ve Zeynep Sana için istiyorum. Selam ve dua ile. Sensiz.

Sinema Kimliği Radyo İstanbul'dan herkese selamlar. İşref Siyah'dan Ne Hallerdeyim eserini şu an Diyanet Radyo dinleyenleri ve çalışanlar için çalmanızı rica ediyorum. Selam ve dua ile.

Esselamun aleyküm. Ben Erzurum'dan Hacı Kadir. Sami Özer'de dağlar ile taşlar ile çağırayım seni Mevlam. İlahisini tüm İslam alemine gelsin. Çalarsanız çok memnun olurum. Teşekkür ederim.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo, ben Sivas'tan Kübra. Abdullah babamın, Tarık abimin, kendi babamın başta olmak üzere bütün İslam aleminin babalar gününü kutlarım. Severim seni, candan içeri ilahisine, bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine ve çalışanlarına armağan ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.

Merhaba, ben Başakşehir'den Meryem Yıldız. Şu an üniversite sınavında olan abim Yiğit Ömer Yıldız için Kardan Aydınlık çalar mısınız?

Selamun aleyküm. Ankara'dan Bayram Okur. Sıradaki parçayı bugünkü YKS sınavına giren bütün öğrencilerimize armağan ediyorum. Allah'ım yollarını, bahtlarını açık etsin.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Ben İstanbul'dan Fahri Sevimli. Bütün Diyanet Radyo dinleyicileri için Kudüs ezgisini istiyorum. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken

Yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

haklara riayet, her hak sahibine hakları verebilmek. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak, davete icabet etmek ve aksırana Allah'tan rahmet dilemek. İslam'a göre din, ırk, cinsiyet ve millet farkı gözetmeksizin her insanın doğuştan sahip olduğu en önemli hakkı şüphesiz ki hayat hakkıdır. Aslında bu hak daha ana rahminde canlı bir organizma denilecek aşamada başlar. Tıbben herhangi bir zorunluluk olmadıkça o ceninin de hayat hakkı vardır ve kürtaj gibi dışarıdan bir müdahaleyle onun yaşama hakkı engellenemez. Sonra insan doğumundan itibaren bu hayata gözünü açar açmaz iyi bir bakım, güzel bir isim, terbiye, kendisine miras olarak intikal eden malların korunması gibi çeşitli haklara sahip olur. Bu ilk adımında insan her bakımdan alıcı konumdadır. Zira sorumlu, yükümlü olabilmesi için akıllı ve ergin olması gerekir. Kişi çocukluk dönemini atlatıp iyi ile kötüyü, kârla zararı birbirinden ayırabildiği yaşa ulaştığı zaman, haklarıyla birlikte bütün sorumluluklarını da yerine getirmeye başlar. Bu duruma geldiğinde ise insanın hak ve sorumluluklardan birini yerine getirip diğerini ihmal etmemesi gerekir. Allah Teala, kim bir insanı bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini hayatını kurtararak yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır buyurarak, bu hakkın her şeyden önce gelen temel haklardan olduğunu bildirmiştir. Hayat hakkı yanında mal mülk gibi maddi değerlerin, izzet, şeref ve namus gibi kişilik değerlerinin korunması da temel haklardandır. Nitekim Hazreti Peygamber bütün insanlığa hitaben şöyle buyurur. Ey insanlar! Bu ayınızda, bu şehrinizde, bu gününüz nasıl saygınsa, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namuslarınız da aynı şekilde saygın, dokunulmazdır. Bilinçli bir Müslüman için hak, her yerde ve her zaman arzulanan, ihlali karşısındaysa savunulması gereken bir temel değerdir. Allah Resulü, zalim yöneticiye karşı hakkı söylemeyi en faziletli cihat olarak nitelemiştir. Bu yüzdendir ki, hakkın muhafazası adına Müslümanlar, gerektiğinde canlarını ve mallarını ortaya koymaktan çekinmezler. İslam gerek Allah'ın gerekse insanların haklarına o kadar önem vermiştir ki bu uğurda gösterilecek her türlü çabayı övmüş, can, mal, aile ve din gibi değerleri savunma uğrunda hayatını kaybeden kişiyi şehit kabul etmiştir. Peygamber Efendimizin belirttiğine göre sabrederek, ecrini Allah'tan umarak, savaş meydanından kaçmaksızın ileri atılarak cihad eden kimse şehit olduğunda Allah Teala tarafından günahları bağışlansa da üzerinde kul hakkı olması halinde bu borç affolunmaz. Dolayısıyla kişi bir başkasının hakkını ödemediği sürece tam olarak arınamaz. Bir gün Yahudi olduğu söylenen bir adam Peygamber Efendimiz'e borç verdiği deveyi kaba bir tavırla ister. Onun bu tavrını beğenmeyen ashabtan bazıları onu paylamak isterler. Ancak Kutlu Nebi, hak sahibinin söz söyleme hakkı vardır buyurarak adamın bu tavrını anlayışla karşılar ve ashabının ona karşı koymasını engeller. Diğer insanların hakları söz konusu olduğunda şüphesiz ailenin temeli olan karı kocanın birbirlerine karşı olan hakları özel bir yere sahiptir. Zira huzur, sevgi ve güvenin kaynağı olan ailede eşlerin birbirlerine karşı hakları ve sorumlulukları olduğu Allah Teala tarafından bildirilmiştir.
Bu hakların en önemlilerinden biri, Allah'ın varlığının delillerinden olan sevgi ve merhametin temini, bir diğeri de iyi geçimdir. Allah Resulü de veda hutbesinde bu haklar üzerinde özellikle durmuş ve şu tavsiyede bulunmuştur. Sizin hanımlarınız üzerindeki hakkınız, hanımlarınızın namuslarını muhafaza etmeleri ve hoşlanmadığınız kimsenin evinize girmesine izin vermemeleridir. Dikkat edin, hanımlarınızın sizin üzerinizdeki hakkı, onların giyim ve gıda ihtiyaçlarının güzelce karşılanmasıdır. Ayrıca kadınların özel hakkı olan mehrin erkek tarafından verilmesinin gerekli olduğunu da bildirerek kadınların sosyal haklarının teminat altına alınmasını sağlamıştır. Elbette bu maddi hakların yanı sıra kadınlar saygı ve merhamet görme, bedenen ve ruhen desteklenme, ilgi ve sevgi bulma gibi manevi haklarına da Peygamberimizin öğretileriyle kavuşmuşlardır.

ailenin süsü olan çocukların da şüphesiz hakları vardır. Yüce Mevla çocukların doğumdan itibaren bakılıp büyütülme hakkının olduğunu bildirmiştir. Allah Resulü bir aile reisine çocuğunun senin üzerinde hakkı var buyururken de bunu kastetmiştir. Çocuklar ailedeki kardeşleriyle eşit imkanlara sahip olma, korunup gözetilme, dini adab ve terbiye ile büyütülme hakkına da sahiptirler. Aile içinde bu haklara sahip olan çocuklar da anne babalarına karşı sorumluluk içinde olurlar. Gerçi Resul-i Ekrem'in de ifade buyurduğu gibi bir evladın anne ve babasının hakkını ödemesi gerçekten zordur ama yine de Peygamber Efendimiz anne babaya iyilikte bulunmayı ve onlara karşı saygısızlıktan sakınmayı ısrarla tavsiye ederek ebeveynin haklarına dikkat çekmiştir. Çünkü Rabbin hoşnutluğu anne babanın hoşnutluğuna, onun öfkesi ise anne babanın öfkesine bağlıdır. Anne baba dışındaki akraba haklarına da gerekli hassasiyet gösterilmelidir. Çünkü Allah Resulü bu konuda, Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse akraba ilişkilerini sürdürsün buyurmuştur. Yine akrabası kendisine iyilik yapmayı kestiği halde onlara iyilik yapmaya devam eden kişileri öven ve akrabalarla ilişkiyi kesen kimse cennete giremez buyuran sevgili Peygamberimiz, konunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Kişiye ailesinden sonra en yakın olan komşuların hakları da unutulmamalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin buyurarak bu hakkın Müslümanlar için vazgeçilmez olduğunu belirtmiştir. Yine Efendimiz, ev veya tarlada komşu olanın, komşunun evi veya tarlasını satın almada öncelik hakkına sahip olduğunu hatırlatırken, komşuluk haklarının izzet, ikram ve benzeri durumlarda olduğu gibi, alım-satım gibi durumlarda da öncelikli olması gerektiğini bildirmekteydi.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 21 Haziran 2026 Pazar. Hicri takvime göre 6 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 8 Haziran 1442. Tarihte bugün. Gün dönümü. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından soyadı kanunu kabul edildi. 1934. İbn Sina'nın vefatı. 1037. Babalar günü.

0: Arka sayfa. Günün konusu. En değerli miras. Güzel terbiye. Ailemizin göz bebeği, geleceğimizin umudu olan yavrularımızın üzerimizdeki en büyük hakkı, saf ve temiz fıtratlarını koruyarak onları her türlü kötülükten muhafaza etmektir. Çocuk ruhu, Kur'an-ı Kerim'in sıcak ve samimi çağrısına, manevi sofrasına hepimizden daha açıktır. Yüce dinimizi öğrenmenin, namaz ve oruç gibi ibadetleri alışkanlık haline getirmenin, dürüstlük ve şefkat gibi erdemleri benimsemenin en güzel çağı çocukluktur. Çocuklarımıza Rabbimizi ve Peygamberimizi tanıtmak, ibadet alışkanlığı kazandırmak, güzel ahlak aşılamak asli vazifemizdir. Onların masum yüreklerini, berrak zihinlerini ilimle, hikmetle, edeple donatalım. Her türlü sapkın düşünceden, ahlaka aykırı davranıştan, hurafe ve bidatten onları uzak tutalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle çocuklarımıza en değerli miras olarak güzel terbiye bırakmak için çalışalım. Elinde Kur'an, göğsünde imanla hayatına yön veren samimi müminler olmaları için emek verelim. Bir hadis. Çocuklarınıza ikram ediniz ve onlara güzel terbiye veriniz. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
0: Reklam.

Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey kerem sahibi dinleyen, bu dünya bir ağaca benzer. Biz de o ağacın üzerinde bulunan yarı ham meyveleriz. Ham meyveler dallarına sımsıkı sarılırlar. Meyveler olgunlaşınca, tatlılaşınca artık düşmeye hazırdırlar. İnsanın ağzı da o manevi ikbal ve saadetten tatlılaşınca, dünya mülkü ona manasız ve soğuk gelir. Ey hak yolu yolcusu, sen henüz olgunlaşmadın. Söylenecek bir şey daha kaldı ama onu sana Ruhul Kudüs söylesin. Hayır hayır, ne ben söyleyeyim ne de başkası. Kendi kulağına yine kendin söyle. Ortada ne ben varım ne de benden başkası. Zaten sen de bensin. Bu rüyaya benzeyen uykuya dalınca kendinden geçer, fakat yine kendinden kendine gelmiş olursun. Uyuduğun zaman kendinden kalkar, kendine gidersin. Kendinden duyar işitirsin de filan kişi rüyada sana gizlice bir şey söyler sanırsın. Ey insan kamil, o senin muazzam varlığın belki 900 kattır, dibi kıyısı olmayan bir denizdir. Yüzlerce alem o denize gark olup gitmiştir. Bu konuyu anlatmak uyanıklığın da uykunun da elinde değildir. Zaten bu dünya ne uyanıklık ne de uyku yeridir. Zanna kapılarak, kıyaslar yaparak insan-ı kamilden dem vurma, sus. Doğru bilen ancak Cenab-ı Hak'tır. Sen sus da anlatılamayan, açıklanamayan bu sırları onu bilen ve anlatan ariflerden duyuyor.

0: kamu spotu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hakkımı ayırmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
0: Kamu spotu.

0: Hüsnü hal.
1: Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan, her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi? Nefes mi? Korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmekte. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynı ile mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun için de son bellidir ve ektiğini biçecektir.

Şam'da en son vefat eden sahabi olarak bilinen Ebu Umame el-Bahili, Hazreti Peygamber'le birlikte çıktıkları bir askeri yolculuktan söz eder. Anlattıklarına göre bu birlik, bu sefer esnasında bir mağaranın önünden geçer. Birlikteki sahabilerden biri mağaraya girer, orada bir ibrik su ile biraz da yeşillikten ibaret bir miktar azık görür. Belli ki birileri burada uzlet hayatı yaşamaktadır. Kendisi de terki dünya eleyip bu mağarada kalmayı ve az miktarda yiyecek ve içecekle idare etmeyi bir an içinden geçirir. Acaba Allah Resulüne bu isteğimi iletsem kabul eder mi diye düşünür. Ve hiç beklemeden bu fikri Hazreti Peygamber'e açar. İslam peygamberi ise onun bu düşüncesi karşısında, ben ne Yahudilik ne de Hristiyanlıkla gönderildim. Ben ancak hanif ve kolay olan bir dinle gönderildim. Muhammed'in varlığını elinde tutan Allah'a yemin olsun ki, Allah yolunda sabah ya da akşam vakti çıkılacak bir yolculuk, dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Müslümanlar arasında yer almanız, tek başınıza uzlette kılacağınız 60 senelik namazdan daha hayırlıdır buyurmuştur. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vaktidir.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma kana hadzal Kur'an en yuftara min dunillah. Velakin tasdiqal ladzi beyne yedeyhi ve tafsilal kitab la raybe fihi min rabbil alamin.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.
2: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.

0: Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberlere iman.
1: Sesimizin ses bulduğu tüm mekanlara selam olsun. Ben Uğur Subaşı. Din ve Hayat programından, Diyanet Radyo'dan hepinize merhabalar. Sevgili dostlar, Peygamberlere İman adlı eserimizle sizlerle birlikteyiz. Bugün peygamberliğin dini ve akli temelleri konusuyla kulaklarınıza ulaşacağız. Sevgili dostlar, başta ilahi kitaplar olmak üzere sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri, İslam alimlerinin icma ve ilahi kökenli din mensuplarının ittifakı, peygamberlerin varlığının dini temellerini oluşturmaktadır. İlahi kitaplar kendilerinin gönderildiği peygamberin varlığına delil oluşturmaktadır. Ayrıca bu kitaplarda peygamberlere inanmanın emredilmesi, birçoğunun adının zikredilmesi, hayatlarından bazı sahnelerin anlatılması da Allah elçilerinin tarihte yaşamış gerçek kişiler olduklarının ayrı bir delilini oluşturur. Resul-i Ekrem Efendimizin kendisinden nakledilen hadislerde çeşitli peygamberlerden bahsetmesi, bütün din alimleri ve mensuplarının peygamberlerin varlığına ittifakla inanmasına yol açmıştır. Çünkü çok sayıda konunun uzmanı olan din alimlerinin ittifak ettiği bir hususun gerçek olmaması düşünülemeyeceği gibi, peygamberlerin varlığına inanan akıl sahibi milyarlarca insanın bu evrensel inancının bir gerçekliğinin bulunmaması da düşünülemez. Sevgili dostlar, ehl-i sünnet alimlerinin büyük çoğunluğu Cenab-ı Hakk'ın peygamber göndermesini aklen mümkün görürken, bir kısım Maturidi alimleriyle Mutezile kelamcıları Allah'ın peygamber göndermesinin gerekli olduğunu kabul etmiştir. Neticede bütün İslam alimleri Allah'ın peygamber göndermesinin imkansız olmadığında ittifak etmiş olmaktadırlar. Birinci kanaatte olan alimlere göre Cenab-ı Hak peygamber gönderme veya göndermeme şeklindeki iki ihtimalden sırf bir hikmet ve lütuf olarak gönderme yönünü tercih buyurmuştur. Peygamber göndermek Allah'ın insanlığa bir lütfudur. Göndermemesi de teorik açıdan zaaf, noksanlık ve adaletsizlik değildir. Peygamber göndermek Allah'ın kudret, irade, yaratma, kelam, hikmet ve adalet gibi sıfatları ile ilgilidir. Ve Allah'ın bu tür sıfatlarının her biri onun peygamber göndermesini mümkün kılmaktadır. Konuya Allah'ın irade sıfatı ve malikül mülk oluşu açısından bakıldığında şöyle diyebiliriz. Allah, dilediğini yapan hür iradeli yüce bir varlıktır. Ve bundan dolayı herhangi bir şeyi yapmak veya yapmamak mecburiyetinde değildir. Alemlerin yoktan var edicisi yüce Allah, sırf bir lütuf ve iyilik olsun diye üstün özellikle bazı salih kullarını diğer insanlara kendi elçisi olarak göndermiştir. Göndermeyecek olsaydı bu zulüm sayılmayacaktı. Sevgili dostlar, yine öte yandan peygamberlerin insan türünden olması da mümkün bir husustur. Çünkü insanlar akli, ruhi ve fizyolojik açıdan bazı ortak özelliklere sahip olduğu gibi bir kısım farklılıklar da taşımaktadır. Aslında insan olarak yaratılmışlıkta eşit olmak, bütün akli, ruhi ve bedeni özellik ve kabiliyetlerde de eşit olmayı gerektirmez. Bazı insanların akli ve ruhi özellikler bakımından üstün yaratılmak suretiyle, diğerlerinin başaramadıkları fizik ötesi alemle irtibat kurması mümkündür. Bir de şu var, şayet peygamber göndermede akli bir imkansızlık bulunsaydı, tarih boyunca peygamberlere inanan insanların bulunmaması gerekirdi. İkinci kanaatte olan İslam alimlerine göre Allah Teala'nın peygamber göndermesi mümkün olmanın ötesinde zorunludur. Söz konusu zorunluluk herhangi bir varlığın onu bu konuda mecbur bırakması veya Allah'ın bunu kendi zatına mecbur kılması ya da onun kulların hayrına olanı yapmak zorunda olması şeklinde değil, ilahi hikmeti gereği zorunluluğudur. Buna göre Cenab-ı Hak mutlak hikmet ve ilim sahibi olduğu için hiçbir şeyi anlamsız yapmaz. İnsanların risalete olan ihtiyacını ve peygamber göndermedeki birçok faydayı bildiği için mutlaka peygamber gönderir demektir. Sevgili dostlar, peygamberlerin tarih boyunca bizzat yaşamış olmaları ve bütün ilahi din mensuplarınca kabul edilmeleri nübüvvetin mümkün olduğunu göstermektedir. Nitekim öteden beri yalan söylemeleri imkansız olacak kadar çok sayıdaki Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İsa ve Musa'nın peygamberliğine inana gelmesi bunun açık bir kanıtıdır. Zira peygamberlerin gönderilmesinde herhangi bir imkansızlık olsaydı aklı başında milyarlarca insanın asırlarca onlara inanmaları mümkün olmazdı. İmam Maturidi'nin de dikkat çektiği gibi tarihte peygamberleri inkar edenlerin varlığı ve bunların şiddete başvurmaları hem peygamberlerin geçmişte yaşadıklarını hem de onların davalarının haklılığını gösteren ayrı bir delildir. Çünkü peygamberler gerçekten yaşamasaydı bazı grupların ortaya çıkıp onları inkar etmesine gerek kalmazdı. Ayrıca inkarcılar peygamberlerin yalancılığını ispatlamak için daha kolay olan akli ve ilmi yollarla mücadele etmeyi tercih ederlerdi. Halbuki onlar bütün dünyevi imkanlarını seferber ederek mallarını, yakınlarını ve canlarını kaybettikleri savaşlara başvurmuşlardır. Bunlardan başka nübüvvetin tarihi realite oluşunu kanıtlayan, geçmiş asırlardan günümüze ulaşan ve günümüz insanlarınca yaşanan tecrübi deliller de bulunmaktadır. Mesela milyarlarca insanın elinde bulunan Kitab-ı Mukaddes ve Kur'an-ı Kerim, Hazreti Süleyman'dan beri mevcudiyetini sürdüren Kudüs'teki Mescid-i Aksa ile diğer kutsal mekanlar, milyarlarca insanın ziyaret etmekte olduğu Hazreti İbrahim ve İsmail'in inşa ettiği Kabe, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kabriyle Mescid-i Nebevi, Mekke ve Medine civarındaki Hira ve Arafat dağları, Bedir ve Uhud gibi tarihi savaş mekanları, peygamber denilen salih insan zümresinin varlığını gösteren somut belgelerdir. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, bugünlük programımızın sonuna geldik. Bugün program içerisinde peygamberliğin dini ve akli temellerinden bahsettik. Bir sonraki programımızda peygamberlere olan ihtiyaçla ilgili konuşacağız. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Değerler Eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Ülkenin düzeninin temeli, bu temelin sağlamlığı iki esasa bağlıdır. Halkın hakkı olan yasa, çalışanların hakkı olan para. Kanunların koruyuculuğu altında halk, güvenlik ve huzur içinde yaşamalıdır.

0: ve acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Diyanet takviminden merhaba. Bugün 21 Haziran 2026 Pazar. Hicri takvime göre 6 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 8 Haziran 1442. Tarihte bugün. Gün dönümü. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından soyadı kanunu kabul edildi. 1934. İbn Sina'nın vefatı. 1037. Babalar Günü.

0: Arka sayfa. Günün konusu. En değerli miras. Güzel terbiye. Ailemizin göz bebeği, geleceğimizin umudu olan yavrularımızın üzerimizdeki en büyük hakkı, saf ve temiz fıtratlarını koruyarak onları her türlü kötülükten muhafaza etmektir. Çocuk ruhu, Kur'an-ı Kerim'in sıcak ve samimi çağrısına, manevi sofrasına hepimizden daha açıktır. Yüce dinimizi öğrenmenin, namaz ve oruç gibi ibadetleri alışkanlık haline getirmenin, dürüstlük ve şefkat gibi erdemleri benimsemenin en güzel çağı çocukluktur. Çocuklarımıza Rabbimizi ve Peygamberimizi tanıtmak, ibadet alışkanlığı kazandırmak, güzel ahlak aşılamak asli vazifemizdir. Onların masum yüreklerini, berrak zihinlerini ilimle, hikmetle, edeple donatalım. Her türlü sapkın düşünceden, ahlaka aykırı davranıştan, hurafe ve bidatten onları uzak tutalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle çocuklarımıza en değerli miras olarak güzel terbiye bırakmak için çalışalım. Elinde Kur'an, göğsünde imanla hayatına yön veren samimi müminler olmaları için emek verelim. Bir hadis. Çocuklarınıza ikram ediniz ve onlara güzel terbiye veriniz. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi. İnsan bilmek ister, sorularına cevap ister. Bundandır ki her daim ilmin peşine düşer. Söz konusu dini bilgi olduğunda güven duyacağı kaynaklara ulaşmak ister. Aklınızdaki sorulara güvenilir cevaplar arıyorsanız, sizleri de hayata dair güncel meselelere bekliyoruz. Arif Emre Yıldırım'ın moderatörlüğü, Doktor Fatih Mehmet Aydın'ın yorumlarıyla hayata dair güncel meseleler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 15.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi.
1: Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

0: Gençler Soruyor az sonra. Günün Duası.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ey Ali! Tehlikeli bir durumla karşılaştığında söyleyeceğin bazı kelimeleri sana öğreteyim mi? Dedi. Ben de sana canım feda olsun. Buyur ey Allah'ın Resulü dedim. Bir tehlikeye düştüğünde Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, yüce ve büyük olan Allah'ın gücünden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur de. Bunu dersen Allah sana isabet edecek tüm belaları defeder.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar, beyler, sevgili gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Bu dini yaşamak isteyen hiçbir kimsenin suali Kur'an ve sünnet ışığında muhatapsız değildir. Mikrofonun bir ucunda ben Selman Tuna, sizden gelen soruları muhatabına sormak ve sizin adınıza sözcülük etmek için hazırım. Ve mikrofonun diğer ucundaysa sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Selman'ım.
1: Soru şu şekliyle aynıyla aktarıyorum. Hocam, veda eden bir insan gibi namaz kılmak ne anlama geliyor?
2: Muhtemelen bu arkadaşımız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinden etkilenmiş. Bu ifade Peygamber Efendimiz'e ait bir ifade. Veda eden bir insan gibi kılmak. Malum Selman Bey, namaz kılmanın bazı şartları var. Dışındakiler, içindekiler, evet, diye saydığımız, küçük yaşlarda ezberlediğimiz, ama bir de veda eden bir insan gibi kılmak. Huşu içerisinde kılmak, dost doğru kılmak, vaktinde kılmak, hiç ara vermeden düzenli kılıp namazların muhafızları olmak şeklinde ifade edilebilecek bazı özellikler var. Bunlar Kur'an ayetlerinde ifadeye çalıştığımız hususlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Eyyub el Ensari vasıtasıyla bu konuda şöyle buyurduğu hadis kitaplarımızda yer alıyor Selman Bey. Namazını veda eden kişinin namazı gibi kıl. Efendimiz, bir sahabe efendimize böyle bir tavsiyede bulunuyor. Bu psikolojik bir şey aslında, değil mi? Aslında namaz hakkındaki tüm uyarılar özetle şuraya, şu kapıya varıyor. Namazını Peygamber Efendimiz nasıl kılmışsa sen de öyle kıl. Vaktinde kılmak anlamında, huşu içerisinde kılmak anlamında, dost doğru kılmak anlamında, dünyaya veda eden adeta son namazımız. Bu cuma son cuma namazı. Böyle bir namaz kıldığımızı bir hayal edelim. Diyecekler ki Ulvi Hoca, bu senin hayatta kıldığın son namaz. Bu nasıl bir muhteşem bir etki yapar insana. Gerçekten de öyle. Ben bu öğlense ikindine kadar yaşayacağımı bilmiyorum. Ümit ediyorum ama belgeleyemem, bilemem.
1: Bilmiyoruz, evet.
2: Akşamı kılabileceğimi isterim, arzu ederim ama yetişip yetişemeyeceğimi bilmiyorum. O yüzden ne kazaya bırakmak benim yapabileceğim bir şeydir, ne de bu namazı gelişi güzel kılmak. Bir rutini, bir büyüklerden gördüğüm, gündelik yaptığım bir işi yapıyormuş gibi, Allah korusun bizi dinleyen, sizleri tenzih ederek söylüyorum bunu. Mesela hemen hepimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu Ebu Eyyub el Ensari vasıtasıyla bize kadar ulaşan bu hadis-i şerifini zihin dünyasının silinmeyen bir köşesine nakşetse. Bu namazı ben son namazım gibi kılayım.
1: Bunu anlamak çok basit değil mi? Son kitabın bu. Son yemeğin.
2: Bravo.
1: Bu.
2: Bravo.
1: Arkadaşınla son sohbetin
2: yani,
1: bu.
2: Değil mi? Hatta başka şeylerde daha genel baktığımızda mesela Efendimiz buyuruyor ki dünyaya veda eden kimsenin namaz kıldığı gibi namaz kıl. Her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da muhakkak o seni görüyor. Bakın burada iki tane insanı namaza konsantre edecek, ikna edecek, nefsini ıslah edecek husus var. Nefis dünyaya çok bağlı. Uçsuz bucaksız emelleri var, istekleri var, arzuları var. İnsan yalnızmış gibi hissediyor ya da bir kontrol altında olmadığı düşüncesiyle hoyratça davranabiliyor. Burada senin bu namazın, evet, dünya sana sevdirildi ama bu namazı dünyaya veda ediyormuş gibi kıl, bak nasıl namazdan lezzet alacaksın. Sen Rabbini görmesen de o seni görüyormuş gibi kıl, bak bu namaz sende nasıl bir kazanım ve değer üretecek, değil mi? Bu iki unsur mesela bir arada geçiyor. Abdullah bin Ömer vasıtasıyla bu rivayet edilmiş. Bunların tamamı aslında insanı namaza

0: konsantre etme, motive etme. Namazla iç içe olma. Namazla kurtulma. Namazdan bütün dertlerinden arınma. Namazı kalkan haline getirip kötülüklere karşı namazın insan üzerinde önemli bir koruyucu etkisi olduğu seviyesine ulaşacak kalitede bir namaz kılmaya teşvik eden unsurlar bunlar.
1: Kesinlikle.
0: Şüphesiz dıştan baktığımızda efendim iki rekatlık namazı bu insan usulüne uygun kıldı diyebiliriz. Tabii. Çocuğumuzu ver. Ama o namazın kıyamında, kıraatında, rükusunda, secdelerinde, o teşehhüt miktarı oturduğunda yaşadıkları acaba onun gönül imbiğinde seli gitse geri de ne bırakacak? Nasıl bir etki bırakacak? Mesela böylesi bir namaz kılan insan selam verdikten sonra camide olsun evde olsun Allah'ın yasakladığı bir şeyi yapamaz diye düşünüyorum. Mesela dedikodu edemez. Camiden çıkıp iş yerini açıp müşterisini aldatamaz. Eksik tartamaz.
1: Evet.
0: Namazı böyle bir kılan insan haramlarla meşgul olamaz. Olmamalı. O zaman işte namaz ne oluyor? İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz seni yasaklanmış şeylerden alıkoyar. Namaz o zaman etkisini ortaya çıkarır. Bazen insanlar sorabilir, hem namaz kıldı hem de çıktığında şöyle bir şey yaptı. Daha ayakkabısını alırken mümin kardeşine şöyle bir davranışta bulundu. İşte o namazı nasıl kıldığımızla alakalı bir şey bu.
1: Eyvallah.
0: Demek ki ben mesela Efendimizin veda eden insan gibi namazınızı kılın ifadesinin bize bir yardımı olduğunu düşünüyorum. Namaza intibak ederken, hazırlanırken, adım adım, yudum yudum, saniye saniye abdest alırken bile sahabe efendilerimiz gibi ben huzura çıkacağım şimdi düşüncesiyle kendisini o kıyama hazırlamak, o içtima haline hazır etmek. Ama şimdi hem doğru oturalım hem doğru konuşalım. Bu iki rekatlık namazda bile böyle olmayanları tenzih ederim ama ya birinci rekatta Fatiha'dan sonra ne okudum? Oturacak mıydım? Kalkacak mıydım? Gibi insan zihninde sorunlar oluyor. Çünkü Selman Beyciğim, geçmişte kıyaslandığımızda zihnimizi son derece meşgul eden uyarıcılar var. Sosyal medya.
1: Evet.
0: Değil mi? Televizyon açıkken namaz kılmak, dış dünyadan gelen onca sesler, koşturmacalar, hele büyük şehirlerdeyse işte şu saatte şurada olacak, şu numaralar otobüse binecek, şu numaralar trenle seyahat edecek vesaire vesaire. Bunların hepsi birer uyarıcı. Ya da yoğun bir işte çalışan kardeşim ya da bir ders çalışan öğrenci kardeşim. Ciddi bir uyarıcı var. Tüm bu uyarıcılardan arınıp namaza konsantre olabilmek kolay olmaz. Veda eden birinin namazı gibi namazını kıl sözcüğü bütün bu dünyevi debdebeden, gaileden, koşturmacadan bir soluk dur, arın. Abdest zaten alırken bile bir namaza hazırlık. Ve namazını da hakkını vererek dost doğru huşu içerisinde yudum yudum ve o namaz işte seni bütün kötülüklerden alıkoysun. Böylesi bir namazı Rabbim hepimize lütfeylesin.
1: Amin hocam inşallah. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Dr. Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

bir hatırlatma bu zaman. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Kadim Mısralar.

Ne her kim olursa mihman, eyle mümkün olanı ziveri han. Layıkı kadri kadar tazim et, şanı şayestesine tekrim et. Evine gelen misafir kim olursa olsun, elinde bulunan her şeyle sofranı donat. Misafire kıymeti ölçüsünde tazim göster ve misafirliğin şanına yakışır ikramda bulun.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

iz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet Zeyd Yıldız.

Hakka talip olan kişi başka murad isteme. Dostun seninle beraber, başka vuslat isteme. Bu dünya bir sofradır, arzular gelir geçer. Eğer bizi buldun ise başka murad isteme.

Merhaba sevgili dinleyenler, İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Biraz önce duyduğunuz bu sözler, ilmi irfanla yoğuran, emeği ibadete, toprağı hikmete dönüştüren büyük bir gönül eri, Hacı Bayramı Veli Hazretlerine ait. Bugün ilmi kürsülerden alıp hayata indiren, dergahı şehirle, şehri insanla buluşturan Hacı Bayramı Veli Hazretlerinin izini süreceğiz. Bu sadece bir mutasavvıfın hikayesi değil. Bu sabrın, emeğin, istikametin ve irşadın hikayesi. Takvimler 14. yüzyılın sonlarını gösteriyordu. Anadolu, siyasi çalkantıların, sosyal arayışların ve manevi boşlukların içindeydi. Devlet büyüyordu fakat insan kendine tutunacak bir mana arıyordu. İşte böyle bir çağda Ankara'nın Solfasol köyünde bir çocuk dünyaya geldi. Adı Numan'dı. Henüz kimse bilmiyordu ama bu çocuk bir gün Anadolu'nun kalbine dokunacak, toprağı sabırla, insanı hikmetle yoğuracaktı. Numan ilimle tanıştı önce. Medrese yollarında yürüdü. Okudu, ezberledi, düşündü, fıkıh öğrendi, tefsir öğrendi, kelam öğrendi. Akıl doldu ama gönül hala bir şey bekliyordu. Bir süre müderrislik yaptı, talebe yetiştirdi, ders verdi, itibar gördü. Ama içindeki ses susmuyordu. Çünkü o ses ilmin yetmediğini, kalbinle konuşması gerektiğini fısıldıyordu. Ve bir gün bu arayış onu Anadolu'nun büyük gönül erlerinden biriyle buluşturdu. Şeyh Hamidi Veli, namı diğer Somuncu Baba. Bu karşılaşma bir talebenin şeyhle buluşması değildi sadece. Bu aklın aşkla tanışmasıydı. Adını gizleyen, halini saklayan, ilmini ekmek hamuruna karıştıran bir gönül sultanıydı o. Numan onu ilk gördüğünde bir şey fark etti. Bu dergâhta konuşan söz değil, haldi. Medresede öğrendiği ilimler burada başka bir dile büründü. Numan, Somuncu Baba'nın dergâhında sustu, dinledi. Bekledi, yoğruldu. O, eski Numan değildi. Ve vakit geldiğinde Şeyh Hamidi Veli ona bir isim verdi. Artık o, Hacı Bayram'dı. Bu isim, bir yolun, bir sorumluluğun, bir çağrının adıydı. Hacı Bayramı Veli Ankara'ya döndüğünde takvimler 15. yüzyılın başlarını gösteriyordu. Anadolu, Timur istilasının ardından derin bir sarsıntı yaşamıştı. Şehirler yorgun, insanlar endişeliydi. İşte Hacı Bayram tam da böyle bir zamanda irşada başladı. Onun yolu inzivaya çekilip halktan uzak durmak değildi. Aksine, halkın içinde, çarşının ortasında, tarlanın başında yürüyen bir irfan yoluydu. Talebelerine yalnızca zikir öğretmedi. Çalışmayı, üretmeyi, alın terini de öğretti. Bizzat kendi elleriyle toprak ekerdi. Dergahı sadece bir zikir mekanı değil, aynı zamanda bir emek ve disiplin mektebiydi. Bir gün talebelerine şöyle bir öğütte bulundu. Çalışmadan geçen vakit ömürden sayılmaz. Hacı Bayramı Veli'ye göre insan hem kalbini hem rızkını helal yoldan doyurmalıydı. Bu anlayış zamanla etrafında güçlü bir irfan halkası oluşturdu. Ankara'dan başlayan bu halka Anadolu'nun birçok şehrine yayıldı. Ve Bayramiye tarikatı böylece şekillenmeye başladı. Bayramiye, Anadolu topraklarında doğup gelişen ilk Türk tarikatlarından biri oldu. Bu yol, aşırılıktan uzak, sade, dengeli ve toplumla iç içe bir tasavvuf anlayışı taşıyordu. Hacı Bayramı Veli Hazretleri, müritlerine şu ölçüyü verirdi. İlim bir kapıysa, edep onun anahtarıdır. Onun dergahında yetişen isimler yalnızca manevi hayatla sınırlı kalmadı. Devlet adamları, alimler, müderrisler bu halkadan geçti. En dikkat çeken isimlerden biri ise
ileride İstanbul'un fethinde önemli bir rol üstlenecek olan Akşemseddin Hazretleri'ydi. Hacı Bayram-ı Veli, Osmanlı padişahlarıyla da temas halindeydi. II. Murat tarafından Edirne'ye davet edildi. Bu davet, devletin irfan ehline kulak vermesiydi. Rivayet edilir ki, Hacı Bayram-ı Veli, Edirne'deyken küçük Şehzade Mehmet'i işaret ederek, ileride büyük bir fethin onun nasibi olacağını muştulamıştı. Hacı Bayram-ı Veli, 1430 yılında Hakk'a yürüdüğünde, ardında büyük bir miras bıraktı. Ne görkemli yapılar, ne uzun yazılı eserler. Ama yetiştirdiği insanlar, kurduğu yol ve bıraktığı ölçü hala ayakta. Ve belki de en çok şu sözüyle hatırlanır. Nagihanoğlu Şar'a vardım. Ol Şar'ı yapılır gördüm. Ben dahi bile yapıldım ta şu toprak arasında. Sevgili dinleyenler, bugün toprağı elleriyle işleyen, gönlü sözleriyle dirilten büyük bir iş sahibini, Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerini andık. Onun bıraktığı iz, sessiz ama derin, sade ama kalıcıdır. Bir sonraki programda bir başka gönül insanıyla buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

iz bırakanlar. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Mehmet Zeyt Yıldız.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Şehvet duygusunun kulağına pamuk tıkar. Süfli duygulara ait sesleri duyan şu görünen baş kulağını sağır hale getir ki can kulağın açılsın da hakkın hakikatin sesini duyabilesin. Gözünden de dünya sevgisi bağını kaldırıp at. Aslında şu görünen baş kulağımız, can kulağımız pamuk tıkacıdır. Bu sebepledir ki baş kulağımız tıkanmadıkça can kulağımız sağır olarak kalacaktır. Nefsani duygulardan uzak, onlara karşı sağır bir hale gel ki Hakk'ın Rabbine dön hitabını işitebilesin.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 21 Haziran 2026 Pazar. Hicri takvime göre 6 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 8 Haziran 1442. Tarihte bugün. Gün dönümü. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından soyadı kanunu kabul edildi. 1934. İbn Sina'nın vefatı. 1037. Babalar günü.

0: Arka sayfa. Günün konusu. En değerli miras. Güzel terbiye. Ailemizin göz bebeği, geleceğimizin umudu olan yavrularımızın üzerimizdeki en büyük hakkı, saf ve temiz fıtratlarını koruyarak onları her türlü kötülükten muhafaza etmektir. Çocuk ruhu, Kur'an-ı Kerim'in sıcak ve samimi çağrısına, manevi sofrasına hepimizden daha açıktır. Yüce dinimizi öğrenmenin, namaz ve oruç gibi ibadetleri alışkanlık haline getirmenin, dürüstlük ve şefkat gibi erdemleri benimsemenin en güzel çağı çocukluktur. Çocuklarımıza Rabbimizi ve Peygamberimizi tanıtmak, ibadet alışkanlığı kazandırmak, güzel ahlak aşılamak asli vazifemizdir. Onların masum yüreklerini, berrak zihinlerini ilimle, hikmetle, edeple donatalım. Her türlü sapkın düşünceden, ahlaka aykırı davranıştan, hurafe ve bidatten onları uzak tutalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle çocuklarımıza en değerli miras olarak güzel terbiye bırakmak için çalışalım. Elinde Kur'an, göğsünde imanla hayatına yön veren samimi müminler olmaları için emek verelim. Bir hadis. Çocuklarınıza ikram ediniz ve onlara güzel terbiye veriniz. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Alem içre bana hiç yar kalmadı. Ben beni terk eyledim, gördüm ki ah yar kalmadı. Ben sanırdım alem içre bana hiç yar kalmadı. Ben beni terk eyledim, gördüm ki ah yar kalmadı. Cümle eşyada görürdüm, har var, gülizar yok. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı.

olmadı. Gece gündüz zar-ı efkan eyleyip inler dedi. Bilmezem oldu kesildi, ah ile zar kalmadı. Cümle eşyada görürdüm, har var gülizar yok. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç har kalmadı. Hep gülistan oldu alem, şimdi hiç

0: Geldi kesret, geldi vahdet, oldu halvet dost ile. Hem hak oldu cümle alem, çarşı pazar kalmadı.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine anlamı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Reklam.
1: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim
2: mutluluk. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

0: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma kana hadzal Kur'an en yuftara min dunillah. Velakin tasdiqallazi beyne yedeyhi ve tafsilal kitab la raybe fihi min rabbil alamin.
0: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan

0: o nurlu kandilden yayılan bir iz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.
0: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.

Günün Duası. Hazreti Ali radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ey Ali! Tehlikeli bir durumla karşılaştığında söyleyeceğin bazı kelimeleri sana öğreteyim mi? Dedi. Ben de sana canım feda olsun. Buyur ey Allah'ın Resulü dedim. Bir tehlikeye düştüğünde Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, yüce ve büyük olan Allah'ın gücünden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur de. Bunu dersen Allah sana isabet edecek tüm belaları defeder.

Oldu bu sureti tini tahur, ekmelü eşrefi enva-ı zuhur. Kurulup süllemi tertibi hikem, çıktı ta sadr-ı vücudu Adem. Tertemiz topraktan yaratılanların içinde insan, en mükemmel ve en şerefli duruma geldi. Yaratılıştaki hikmet merdiveni kuruldu ve insan varlıkların en üst makamına çıktı.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal.
1: Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan, her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi, nefes mi, korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde, aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmek de. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynı ile mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun için de son bellidir ve ektiğini biçecektir.
0: Adalet mülkün temelidir. Adalet hayatın düzenidir. Sağlam temellere ve düzene sahip olmak için oluşturulan Mecelle Kanunu, Mecelle'den dersler programıyla sizlerle buluşuyor. Nurettin Muhtar Acar'ın hazırlayıp sunduğu Mecelle'den dersler, Salı ve Perşembe günleri saat 19.45'te Diyanet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde, şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
9: Toprak için su neyse, bilgilinin sözü de insanlar için odur. Toprağa su akıtınca nimet fışkırır. Bilginler suyu bol bir yere benzerler. Nereye kazma vurulursa oradan su çıkar. Bilgisiz insanın gönlü kumsal gibidir. Nehir aksa dolmaz. Orada ot bile bitmez.

Hicretin 9. yılında Tebuk seferinden önce Basra'da bir grupla birlikte İslam'a giren Malik bin Üveyris arkadaşları ile Medine'ye gelir. Sonrasında olanları şöyle anlatır. Biz yaşları birbirine yakın gençler olarak Resulullah'ın yanına gittik. Orada 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve yufka yürekli bir insandı. Ailelerimizi özlediğimizi fark edince ailelerimiz konusunda bizimle sohbet etti. Sorular sordu. Biz de kendisini anlattık. Bunun üzerine Allah Resulü, haydi ailelerinizin yanına dönün. Onların yanında kalın. Öğrendiklerinizi onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden birisi ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun çok kıymetli dinleyicilerim. Hem Diyanet radyolarından hem sosyal medya hesaplarından kendilerine ulaştığımız kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her birimize sağlık, afiyet içerisinde hayırlı ömürler nasip eylesin. Ne kadar süremiz varsa dünyada takdir ettiği o süreyi razı ve memnun olduğu şekilde yaşayabilmeyi, değerlendirebilmeyi, mümin ve muttaki bir kul olarak huzuruna varabilmeyi, cennetiyle, cemaliyle müşerref olabilmeyi nasip eylesin. Kıymetli dinleyenlerim, malumunuz Zümer suresinden devam ediyoruz. Bugün 23. ayeti kerimeye geldik. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Allahu nezzele ehsenen hadisi kitaben müteşabihen methani. Tekşe'irru minhu cülûdüllezîne yakşevne rabbahum. Thümme telînu cülûduhum ve kulûbuhum ilâ zikrillâh. Zâlike hüdallâhi yehdi bihi men yeşâ. Ve men yutlilillâhu femâ lehu min hâd. Allah kendi içinde uyumlu gerçekleri tekrar tekrar dile getiren bir kitap olarak sözlerin en güzelini indirdi. Evet, sözlerin en güzeli Allah'ın sözüdür Celle Celaluhu. İnne ehsenel hadisi kitabullah. Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabıdır buyurulmaktadır hadis-i şerifte de. Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Hamdolsun Cenab-ı Hak sözlerin en güzelini çok okuyabilmeyi, doğru anlayabilmeyi ve güzel yaşayabilmeyi her birimize nasip eylesin. Rablerinden korkanların onun etkisiyle tüyleri ürperir. Rablerinden korkanların takşe'irru minhu cülûdüllezîne yakşevne rabbehum. Rablerinden korkanların derileri, tüyleri, efendim, onun etkisiyle ürperir. Ve ثُمَّ تَل۪ينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ. Sonra yine Allah'ı anmaya yönelerek bedenleri ve kalpleri huzura kavuşur. Allah'ın zikrine yumuşar onların hem bedenleri hem de kalpleri. Hem derileri hem kalpleri Allah'ın zikrine yumuşar, huzura kavuşur. Hani bir önceki ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Teala Hazretleri فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. Allah'ın zikrinden gafil kalıp da kalpleri katılaşmış olanlara ne kadar yazık buyurmuştu ya. Kalbin Allah'ın zikrinden uzak kalması kalbi katılaştırır. Ama müminler böyle tekrar tekrar böyle ayetlerin, benzer ayetlerin geçtiği en güzel söz olan Allah'ın kitabı okunduğu zaman böyle derileri ürperir, Allah'ı anmaya yönelirler. Hem derileri hem kalpleri yumuşar buyuruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Zikrin etkisiyle, Allah'ın kitabının etkisiyle okunan ayetlerin etkisiyle, elbette bu etkinin oluşması için insanın okuduğu ayetleri anladığı dilde de okuması lazım. Kur'an-ı Kerim'in lafzı insanı etkiler. Mucizedir. Lafzı zaten mucizedir. İnsana ayrı bir haz verir, ayrı bir tat verir, ayrı bir maneviyat kazandırır. Ama etkinin tam, kamil olabilmesi için okuduğu ayetlerin anlamını da mutlaka okuması lazımdır ki ayet-i kerimede Rabbimizin ifade buyurduğu hal gerçekleşmiş olsun. Sonra ذَٰلِكَ هُدَ اللّٰهِ يَهْد۪ي بِه۪ي مَنْ يَشَاءَ. İşte bu kitap Allah'ın bir rehberi olup dilediği kimseyi bununla doğru yola iletir, hidayete ulaştırır. İnsan iyi niyetle, samimiyetle bu kitaba yönelirse bu kitabın içerisindeki hakikatlerle Allah da onu hidayete ulaştırır. Allah da onu iyiliklere ulaştırır. Allah da onu
doğru yola ulaştırır. Ancak وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَاد Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Allah insanı durduk yere şaşırtmaz. Durduk yere dalalete sürüklemez. İnsan dalaleti ister, şaşkın bir hayat yaşamayı ister, sapmayı ister. Allah da onun iradesine göre, onun isteğine göre yolları ona açar. Dolayısıyla bu insanın kendi kararıdır netice itibariyle. Yani kendi meylinin Allah tarafından nasip edilmesidir ki Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde pek çok yerde insanların yaptıkları, kazandıkları, yaşadıkları zulümleri, inkarları, küfürleri sebebiyle onların efendim hidayetten mahrum kaldıkları, dalalete sürüklendikleri anlatılmaktadır zaten Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde. Sonra buyuruyor ki Rabbimiz Celle Celaluhu اَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ Kıyamet gününde o şiddetli azaba karşı kendini çaresizlikten yüzüyle korumaya çalışan kişi mi daha kötü durumda, yoksa cennette bulunan mümin mi daha zor durumda? O gün zalimlere vaktiyle kazandığınızı tadın şimdi denilecektir. Yani kıyamet gününde şiddetli azaba karşı kendini korumaya çalışan kişi mi, yoksa cennette bulunan kişi mi? Bu kıyas kabul eder mi kıymetli dinleyenlerim? Bu kıyas kabul eder mi? Yani azaba düşer olmuş, azaba müstehak olmuş kimse mi, yoksa cennette olan kimse mi? Hani cennette olan kimse mi diye ayet-i kerimede yok da biz o sorunun muhtevasından bunu anlıyoruz zaten. Yani kendisini korumaya çalışan kişi mi? Yani bu mu daha kötü durumda? Cenneti hak eden kimse mi daha kötü durumda? Yani böyle bir kıyas yapılabilecek bir kıyas değildir yani. Elbette Rabbinin rızasını ve cennetini kazanmış olanların hali diğerleriyle kıyas bile kabul etmeyecek kadar güzeldir elbette. Ama insan eğer bu akıbeti düşünmeden yaşamışsa, azabın kötüsüne müstahak olacak şekilde hayatını geçirmişse, Allah korusun, وَقِيلَ لِلظَّالِم۪ينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ Vaktiyle kazandığınızı tadın şimdi denilecektir. Kıyamet günü zalimlere vaktiyle kazandığınızı bugün tadın denilecektir onlara. Cenab-ı Hak zalim olmaktan, yanlış yapmaktan, günaha dalmaktan, rızasını kaybettirecek yanlışların içerisinde bulunmaktan bizleri muhafaza eylesin kıymetli dinleyenlerim. Çünkü bunun telafisi yoktur. Çünkü böyle bir akıbete düçar olduktan sonra geriye dönüşü yoktur. Çünkü pişmanlığın faydası yoktur. Ahu efgan etmenin, feryadu figan etmenin bir karşılığı yoktur. Yarın bu hale düşmemek için bugün tedbirleri alıp iman edip Rabbimizin razı ve memnun olduğu bir kul olmak için bıkmadan, usanmadan bir gayretle çalışmak gerekir kıymetli dinleyenlerim. Kezzebellezine min kablihim feetâhumul azâbu min haythu la yeş'urûn. Onlardan öncekiler de doğruyu yalan saymışlardı. Yalanladılar onlardan öncekiler de, yani hakikati yalanladılar. Bunun üzerine tepelerine nereden geldiğini anlamadıkları bir azap geldi, indi. Feetâhumul azâbu min haythu la yeş'urûn. Fark edemediler nereden geldiğini, hissedemediler nereden geldiğini, öyle bir azab indi. Şimdi bu arka arkaya okuduğum 3 ayet-i kerimeyi bir kez daha topluca okuyayım. Çünkü çok çarpıcı, özellikle 23. ayet-i kerime üzerinde çok durmamız gereken ayet-i kerimelerden bir tanesidir kıymetli dinleyenlerim. Buyurur ki Rabbimiz
Celle Celaluhu, Allah sözün en güzelini benzeşen anlamlı ve hakikatleri tekrarlanan bir kitap olarak indirdi. Müteşabih ve mesani kavramları geçiyor. Müteşabih birbirine benzeyen, anlamları birbirine benzeyen, efendim mesani de tekrar eden, hakikatleri tekrarlanan bir kitap olarak indirdi. Bu kitabın etkisiyle Rablerine saygı duyanların tüyleri ürperir. Bu kitabın etkisiyle Rablerine saygı duyanların tüyleri ürperir. Sonra hem derileri hem de kalpleri Allah'ın zikrine, yani Kur'an'a ısınıp yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın dileyeni kendisiyle doğru yola ulaştırdığı bir rehberdir. Dilediğini kendisiyle doğru yola ulaştırdığı bir rehberdir. Allah kimi de saptırırsa, yani o sapmak ister de Allah onun sapkınlığını onaylarsa, biraz önce arz ettim, artık ona hiçbir yol gösteren olmaz. Kıyamet gününde yüzünü azabın şiddetinden korumaya çalışan kimse, kıyamet gününde yüzünü azabın şiddetinden korumaya çalışan kimse, güvende olan kimse gibi, cennette olan kimse gibi midir? Bu kısmı dediğim gibi muhtevadan, ayetin gelişinden çıkarıyoruz biz. Yoksa kıyas yaptığı kişi geçmiyor. Ama kıyamet gününde yüzünü azabın şiddetinden korumaya çalışan kimse gibi midir? Kimse midir? Derken, yani bu güvende olan, cennette olan kimseyle aynı mıdır?

0: arttırdı. Ahiretteki azap ise daha büyük olacaktır. Dünya hayatında rezil rüsvey oldular. Yani daha önce Mekke müşriklerinden önce geçmiş dönemlerde de Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar çok sayıda oldu. Fark etmedikleri yerden daha dünyadayken kimisine kasırga, fırtına, kimisine taş, kimisine zelzele, sarsıntı, kimisine sel ve benzeri dünyadayken cezalandırıldılar. Dünya hayatında bir kere rezilliği tattılar bunlar. Ahiretteki azap ise daha büyük olacaktır. Ahiretteki azap bu azaptan çok daha büyük olacaktır. Şimdi dünyada böyle musibetler Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiğine göre önceki kavimlerde özellikle bunu Cenab-ı Hak bildirmezse bilemeyiz zaten. Hangi sıkıntının, musibetin hangi amaçla geldiğini Allah bildirirse biz bilebiliriz Celle Celaluhu. Dolayısıyla Cenab-ı Hak Teala Hazretleri işte Lut Aleyhisselam'ın kavmi şu fiil işliyorlardı, şöyle cezalandırıldılar. Semud kavmi böyle yapıyorlardı, böyle cezalandırıldılar. Medyenler şöyle yapıyorlardı, böyle cezalandırıldılar diye anlatıyor. Şimdi bunların dünyadaki akıbetleri, sonlarına dair bilgi ama asıl çekecekleri sıkıntı, yani neticede dünyada eğer ahiret olmasa ölmüşler. İşte selle, yangınla, efendim yıldırımla ya da zelzeleyle filan bitmiş her şey. Ama orada kalmıyor ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri vele azabul ahireti ekber levkanu ya'lemun. Ahiretteki azap çok daha büyüktür. Keşke bilselerdi buyurmak suretiyle asıl sıkıntının sonsuz bitmek tükenmek bilmeyen ahiret azabı olduğunu ifade buyuruyor. Cenab-ı Hak hem dünyada azaba uğramaktan, sıkıntı çekmekten hem de ukbada ahirette ebedi azaba düçar olmaktan her birimizi muhafaza eylesin duasıyla kaldığımız yerden 27. ayet-i kerimeden itibaren önümüzdeki programda devam etmek ümidiyle Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 21 Haziran 2026 Pazar. Hicri takvime göre 6 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 8 Haziran 1442. Tarihte bugün. Gün dönümü. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından soyadı kanunu kabul edildi. 1934. İbn Sina'nın vefatı. 1037. Babalar günü.

0: Arka sayfa. Günün konusu. En değerli miras. Güzel terbiye. Ailemizin göz bebeği, geleceğimizin umudu olan yavrularımızın üzerimizdeki en büyük hakkı, saf ve temiz fıtratlarını koruyarak onları her türlü kötülükten muhafaza etmektir. Çocuk ruhu, Kur'an-ı Kerim'in sıcak ve samimi çağrısına, manevi sofrasına hepimizden daha açıktır. Yüce dinimizi öğrenmenin, namaz ve oruç gibi ibadetleri alışkanlık haline getirmenin, dürüstlük ve şefkat gibi erdemleri benimsemenin en güzel çağı çocukluktur. Çocuklarımıza Rabbimizi ve Peygamberimizi tanıtmak, ibadet alışkanlığı kazandırmak, güzel ahlak aşılamak asli vazifemizdir. Onların masum yüreklerini, berrak zihinlerini ilimle, hikmetle, edeple donatalım. Her türlü sapkın düşünceden, ahlaka aykırı davranıştan, hurafe ve bidatten onları uzak tutalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle çocuklarımıza en değerli miras olarak güzel terbiye bırakmak için çalışalım. Elinde Kur'an, göğsünde imanla hayatına yön veren samimi müminler olmaları için emek verelim. Bir hadis. Çocuklarınıza ikram ediniz ve onlara güzel terbiye veriniz. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Hulus ile canla başla Kur'an-ı Kerim okur, ona sığınırsan peygamberlerin ruhlarıyla aşinalık peyda edersin. Kur'an peygamberlerin halleridir. Onlar tertemiz, saf vahdet denizinin balıklarıdır. Kur'an okuduğun halde onun emirlerine uymazsan, Kur'an ahlakını yaşamazsan, velileri ve peygamberleri görmenin ne faydası olur? Peygamberlerin Kur'an'da bulunan kıssalarını okur, Kur'an'ın emirlerini yaşarsan, can kuşuna ten kafesi dar gelmeye başlar. Kafesteki kuş, zindandaki mahpusa benzer. Kurtuluş ancak ten kafesinden kurtulmakla olur.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Allah'ım hamdolsun, o yaşıyor. Resulullah yaşıyor. Sevinin ey müminler. Resulullah hayatta.
2: Kâb, peygamberimiz sana susman için işaret ediyor.
1: Tamam susuyorum. Onu hayatta görünce dayanamadım.
3: Muhammed'i öldürdüğünü söyleyen hanginizdi?
4: Ben öldürdüm.
3: Mekke senin gibi kahramanı altınlara boğarak ödüllendirecektir İbni Kamiye. Hadi bana Muhammed'in cesedini göster.
5: Saydığın şahısların hepsi sağdır. Allah seni rezil etmek için onların hepsini sağ bıraktı.
3: Ömer, bu suskunluğa dayanamayacağını biliyordum. Yaşıyorsa mutlaka cevap verir demiştim. Bugün Bedir'in intikamını aldık. Savaşta galibiyet sırayladır. Bizim ölülerimize karşılık sizin ölüleriniz.
5: Eşit olduğumuzu sanma. Bizim ölülerimiz cennettedir, sizinkilerse cehennemi boyladı.
6: Peygamberimiz Hazreti Hamza'nın cesedine doğru ilerledi. Yanına geldi. Vücudunun halini görünce dayanamadı. Hıçkırarak ağlamaya başladı. Onun ağlayışı tüm Müslümanları ağlattı.
0: 63. Bölüm.
6: Peygamberimizin acısı çok büyüktü. Sevgili amcasının paramparça edilmiş bedeni başında hem ağlıyor hem de şöyle diyordu. Senin uğradığın musibete uğrayan kimse yoktur. Ve ben hiçbir zaman şu an olduğu kadar öfkelenmemiştim. Ey Resulullah'ın amcası Hamza! Ey Allah'ın ve Resulünün aslanı Hamza! Ey hayırlar işleyen Hamza! Ey üzüntüleri gideren Hamza! Ey Resulullah'ın koruyucusu olan Hamza! Allah sana rahmet etsin. İyi bilirim ki sen hısım ve akrabalık haklarını gözetir, daima hayırlı işler yapardın. Eğer yas tutmak uygun olsaydı, senden sonra hiçbir şeye sevinmez, senin yasını tutardım. Vallahi sana yapılana karşılık müşriklerin ölülerinden 70 kişinin cesedini kesip biçeceğim. Onun bu sözünü duyan ashab-ı kiram da müşriklerin ölülerine misilleme yapmak üzere yemin ettiler. Ancak çok geçmeden Cebrail aleyhisselam gelerek Allah'ın emirlerini onlara iletti. Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlardan yana üzülme, tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. İlahi hitabın ikazıyla Peygamberimiz bu şekilde intikam alınmayacağını Müslümanlara bildirdi. Ettikleri yeminden dolayı da kefaret vereceğini söyledi. Medine'ye ulaşan haberlere göre savaş bitmişti. Peygamberimizin halası Hazreti Safiye'nin içinde bulunduğu bir grup kadın savaş meydanına gelmişlerdi. Hazreti Safiye kardeşi Hamza'nın ve yeğeni Abdullah bin Cahş'ın şehit edildiğini öğrenmişti. Fakat onlara ne yapıldığını bilmiyordu. İlk karşılaştığı kişiler yeğeni Hazreti Ali ile oğlu Zübeyir oldu.
7: Zübeyir, annen geliyor. Hay Allah. Dayım Hamza'yı görmek isteyecektir. Ona olanları anlat.
8: Ben anlatamam. Sen anlat.
7: Hala, daha fazla ilerleme. Olan biteni görmeni istemiyorum. Çok kayıp verdik.
9: Resulullah nasıl?
7: Hamdolsun. İyi.
9: Bana onu göster.
7: Hala, dur lütfen. Bak karşıda.
9: Yaralandı mı?
7: Evet, ama durumu iyi hamdolsun.
8: Anne, burada biraz bekle.
9: Çekil önümden.
8: Biraz bekle. Allah Resulü'ne geldiğini haber verelim.

0: Anneciğim, Allah Resulü geri dönmeni emrediyor. Hamza'yı görmesin diyor.
1: Ona işkence ettiler değil mi? Bu musibet onun başına ancak Allah yolunda olduğu için gelmiştir. Bundan daha kötüleri de başımıza gelse razıyız. Tüm bunlara Allah yolunda sabrederiz. Sabrımızın karşılığını da Allah'tan bekleriz.
2: Peygamberimiz halası Safiye'nin bu sözlerini duyunca istediğini yapmasına müsaade etti. Hazreti Safiye önce peygamberimizin yanına geldi.
1: Hamdolsun, sana bir şey olmamış. Kardeşim Hamza nerede?
2: Peygamberimiz halasını "O şehit düşen Müslümanların arasındadır" diye yanıtladı ve ikna edebilme ümidiyle "Hala, aklına bir zarar gelmesinden korkuyorum" dedi. Hazreti Safiye kararlıydı. Peygamberimiz elini onun göğsüne koyarak dualar etti. Hazreti Safiye ağır adımlarla kardeşine doğru ilerledi. Onu görünce dizüstü çöktü ve ağlamaya başladı.
1: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hamzam, yiğit kardeşim, Allah'ın aslanı, peygamberinin aslanı. Ah Hamza.
2: O ağladıkça peygamberimiz de ağladı. Müşrikler Uhud'dan ayrılmadan önce savaş meydanını gezerek kendi askerlerinin durumunu görmek istemişlerdi. Savaştan önceki gün evlenen Hanzala'nın babası Ebu Amir müşrik saflarındaydı. Oğlunun cesediyle karşılaştığında dizüstü çökerek ağlamaya başladı.
3: Hanzala, oğlum, ben seni Muhammed'e karşı uyarmadım mı? Bak, başına neler geldi. Bunlar aklını çelmeden önce sen babana saygılı bir evlattın. Asil bir karakterin vardı senin. Şimdi arkadaşlarının yanında bir çiçek gibisin. Ey Kureyş, oğlum düşmanınızdı. Şimdi öldü. Artık onun cesedine dokunmayın.
2: Kureyşliler onun bu isteğine uygun davrandılar. Hanzala'nın bedenine dokunulmadı. Hazreti Hamza'nın birkaç metre ilerisinde Abdullah İbni Cahş, onun yanında da Hazreti Hanzala şehit olmuştu. Peygamberimiz ve arkadaşları Hanzala'nın güzelliğine hayran olmuşlardı. Ona baktıklarında cennetteki yerini görür gibi oluyorlardı. Biraz ileride Hayseme'nin bedeni uzanıyordu. Arkadaşları Hayseme'nin Bedir'de şehit düşen oğluna olan hasretini dile getirişini hatırlıyorlardı.
4: Ey Allah'ın Resulü, Bedir gazasına çıkarken oğlum bana mani olmuştu. En sonunda kura çekmek zorunda kaldık. Kura ona çıktı. Oğlum Saad gitti ve şehit oldu. Halbuki ben şehit olmayı ne kadar arzu ediyordum. Dün gece oğlumu rüyamda gördüm. Cennet bahçelerinde ırmaklar arasında dolaşıyordu. Bana, baba, cennette bana katılsana. Bak ben Rabbimin vaat ettiği her şeyin gerçek olduğunu gördüm dedi. Vallahi ya Resulallah, hem oğluma hem cennete olan özlemim şiddetlendi. Yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı. Ben artık Rabbime kavuşmak istiyorum. Ne olur bana dua et de özlediğim şehitlik makamına ereyim.
2: Hayseme oğluna kavuşmuş, şehitlik makamına ermişti. Peygamberimiz şehitler arasında Musab bin Umeyr'e rastladı. Gözyaşları içinde, "Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir, şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir" ayetini okudu. "Ben seni Mekke'de gördüğüm zaman" diye devam etti sözlerine, "senin kadar güzel giyinen ve senden daha güzel bir yiğit yoktu. Şimdi sen üzerini örtmeye yetmeyecek bir hırka içinde saçı başı karmakarışık haldesin. Sonra Musab'ın arkadaşlarına dönerek şöyle dedi: bakın şu yiğide ki o anne babasının ona sunduğu imkanları sırf Allah ve Resulünün rızası için bıraktı. Musab bin Umeyr'in Ensar'ın gönlünde çok ayrı bir yeri vardı. Çünkü o Medine'ye İslam'ı öğreten kişiydi.
5: Ya Resulallah, siz hicret etmeden evvel bir sene beraber kaldık. Ben Musab kadar güzel huylu birini görmedim. Şehadet mübarek olsun. Allah bizi de cennette onlarla buluştursun.
2: Musab bin Umeyr defnedilirken üzerine örtecek bir kefen bulunamadı. Ashab-ı kiram kısa bir hırkayla onun başını örtseler ayakları, ayaklarını örtseler başı açıkta kalıyordu. Peygamberimizin emriyle hırkayla başı örtüldü, açıkta kalan ayakları ise ısır otuyla kapatıldı. Ashab-ı kiram şehit ve gazilerin durumunu öğrenmek için savaş meydanına yayılmışlardı. Yaralılar arasında Usayrim adıyla bilinen bir adam vardı. Onun Müslüman olup olmadığına dair kimsenin bir fikri yoktu.
6: Bu Usayrim değil mi?
7: Evet, o.
6: Müslüman olmuş muydu peki?
7: Bilmiyorum. Gel kendisine soralım. Usayrim, beni duyuyor musun?
8: Evet.
7: Bir yudum su içireyim sana. Usayrim, sana bir şey soracağım. Daha önceden bizim yanımızda bulunmamıştın. Buraya niçin geldin? Kabileni yalnız bırakmamak için mi geldin?
8: Ben Müslüman oldum. Resulullah'ın yanına geldim. Beni buraya seren darbeyi alıncaya kadar da savaştım.
2: Usayrim kısa bir süre sonra şehit oldu. Durumunu peygamberimize anlattıklarında az şey yaptı ama çok sevaba kavuştu. Usayrim cennetliktir buyurdu. Usayrim bir vakit namaz kılmadan cennete giren sahabi olarak anıldı. Şehitler arasında bir kişi daha vardı ki sahabenin çoğu onu bir Yahudi olarak tanıyordu. Muhayrık isimli bu Yahudi İslam'ı seçerek kavminin aksine savaşa katılmıştı.
9: Ey kavmim, vallahi siz Muhammed'in peygamber olduğunu, ona yardım etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Neden savaş için harekete geçmiyorsunuz?
10: Bugün cumartesi.

0: olmayan birine mi bırakıyorsun?
1: Evet, ben onun peygamber olduğuna inanıyorum. Siz de inat etmeseniz bu gerçeği görürsünüz. Mülkü bana ait olan 7 bahçe bundan sonra Muhammed'indir. Onları dilediği şekilde kullanır.
2: Peygamberimiz Uhud şehitleriyle ilgili şöyle dedi. Uhud'da kardeşleriniz şehit oldukları zaman Allah onlara öyle nimetler tattırdı ki keşke Allah'ın bize neler ikram ettiğini kardeşlerimiz de bilse de düşmanla çarpışmaktan korkup düşmandan yüz çevirmeseler dediler. Bunun üzerine Yüce Allah ben onlara bu dediklerinizi ulaştırırım dedi ve şu ayetleri indirdi. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan, henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler. Şehitler Allah'ın nimetine, keremine ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğine sevinirler. Onlar yaralandıktan sonra Allah'ın ve peygamberinin davetine uyan kimselerdir. Onlardan güzel davranıp iyilik edenlere ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara büyük bir mükafat vardır.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

صلى الله عليه وسلم. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Yeryüzü Günlüğü. Hazırlayan Betül Güngör. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

0: Farkına varamadığımız, varsak da kendimizi engelleyemediğimiz bir israftan bahsedelim. Kağıt ürünlerinin israfından. Havlu kağıtlar, kağıt peçeteler, tuvalet kağıtları. Hayatımıza gireli uzun yıllar olmadı ama evimizin temel ihtiyaç kalemleri arasında yer aldı. Kenarı dantelli, el işlemeli havlular sandıklara geri kaldırıldı. Kumaş peçeteler belki bir gün lazım olur diyerek çekmecelere saklandı. Daha hijyenik bulduğumuz kullanat ürünler çevre içinde hijyenik mi? Kağıt havlular da dahil olmak üzere kağıt ürünlerinin üretimi dünya çapında 5. büyük enerji tüketicisi. Endüstriyel kirliliğin 3. büyük kaynağı. Sadece bir ton kağıt havlu üretimi için 20 bin galon suyun kirletilmesi gerekiyor. Üstelik bu ürünlerin geri dönüşümü de mümkün değil. Bir şeyi temizleme amacına hizmet ettikten sonra kirlenmiş olmaları nedeniyle bakteri, virüs, mikrop yayma endişesiyle geri dönüşüm kutularına atılmıyor. Ayrıca kağıt havlular geri dönüştürülemeyecek küçük liflerden oluşuyor. Doğada yok olma süreleri ise yaklaşık 2-2,5 ay. Yapraklarını gereksiz yere kopardığımız umuma açık yerlerde ücretsiz diye hoyratça kullandığımız tek kullanımlık kağıt ürünleri israfa yol açıyor, doğayı kirletiyor. Kağıt ürünlerini giderlere atmak, maliyetli kanalizasyon ve altyapı sorunlarına neden oluyor. Bir ton kağıt ürünü tasarruf ederek 17 ağacı kurtarabiliriz. Şehre de, doğaya da fayda sağlayabiliriz. Kur'an'da da buyurulduğu gibi. Doğrusu sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.
1: Yeryüzü Günlüğü. Hazırlayan Betül Güngör. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

0: Değerler Eğitimi az sonra.
1: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma kana hadzal Kur'an en yuftara min dunillah. Velakin tasdiqallazi beyne yedeyhi ve tafsilal kitab la raybe fihi min rabbil alamin.
1: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş

0: olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
0: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.

0: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.
1: Hey Gökay, arkana bakma. Sağ tarafına bakarsan görürsün beni.
2: Ataman abi, neden buraya kadar geldin ki?
1: Hani dün yaz tatilini dayının yanında geçireceğini ve bunun için de uçakla Tokat'a gideceğini söylemiştin ya.
2: Evet, dün öyle söylemiştin fakat sen yorulmayasın diye de yanına gelip vedalaşmıştım.
1: Canım o ayrı şey, bu ayrı şey. Hem ben seni yolcu etmeyeyim de kime edeyim? O kadar hatıramız oldu. Birlikte nice sohbetler ettik. Değerlerimiz hakkında konuşup adeta bunları hava gibi su gibi içimize çekip yaşadık. Sonra bunca zaman seyahat ettik. Nice hayır ve iyiliklere vesile olduk.
2: Sen de iyice duygusala bağladın ha. Ötesi birkaç aylığına gidiyorum buralarda. Sonra tekrar başlasın çay kahve eşliğinde sohbetler.
1: İnşallah diyelim Gökay'ım, inşallah. Hani annem baban nerede?
2: Vedalaşma sahnelerini pek sevmiyorum da abi. Onlarla evde helalleştim ve yola çıkmadan önce de hayır dualarını aldım.
1: İyi yapmışsın. Uçağın ne zaman kalkıyordu?
2: Çok az bir vaktim kaldı. Birazdan anons ederler. Sana Tokat'tan ne getireyim?
1: Bilmem.
2: Oranın asma yaprağıyla pekmezi meşhur. İstersen ikisinden de birer paket yaptırayım.
1: Sen bilirsin Gökay'cığım. Nasıl istersen öyle yap. Tokat'a gittiğinde şehir merkezinde mi kalacaksın?
2: Hayır abi. Dayım Tokat'ın bir kasabasında kalıyor. Daha önce de gitmiştim. Sakin bir yer. O kasabada yaşayan insanlar geniş bir aile gibi. Herkes birbirini tanıyor. Yanından geçtiği insana selam veriyor. Güler yüz gösteriyor.
1: Anlaşılan sevgi dolu bir kasabaya gidiyorsun.
2: Hem de nasıl? Keşke ben de hayata onlar gibi sevgiyle bakabilseydim.
1: Sen hayata nasıl bakıyorsun ki?
2: Bazen karamsar bir gözle, bazen içten içe endişe ederek, bazen umudumu yitirmiş bir şekilde, bazen bezginlikle, bazen de neşeyle bakıyorum işte.
1: Şu senin saydıklarını yaşamayan insan yoktur herhalde ama bana sorarsan sevgi ağır basmalı. Sevginin olmadığı yerde çiçekler çabuk solar. Çocuklar mutsuz olur. Sokaklar, caddeler, ormanlar sessiz kalır.
2: Bakıyorum da son günlerde hep şairler gibi hisli cümleler kuruyorsun, şiir gibi sözler söylüyorsun. Bu durduk yere olacak bir şey değil.
1: Durduk yere değil tabii canım. Şu sıralar şiir kitapları okuduğum için ağzımdan da şiir gibi sözler çıkıveriyor işte.
2: Madem öyle, o şiirlerinden bir tanesini oku da dinleyelim.
1: Bakayım, acaba hangi şairden şiir okusam? Kırlangıç kitabının şairinden bir şiir okuyayım sana. Gitmen hayırlıysa git, senin için dua ederim. Ötesini beklemezsin bilirim. Yokluğunda sorarlar, ısınamadı, üşüyordu derim. Her inişin bir çıkışı, her gidişin bir dönüşü olmalı. Kalırsan diyorum hani, bir şeyler değişmeli. Gidersen bir şeyler kalmalı. Ama hepsinde sen olmalısın. Yeniden hayaller kurmalı, yeniden sevdalanmalı. Hep yeniden sil baştan bir ümidin olmalı, gayret olmalı. Çiçeklerin açtığını, sararan yaprakların yeniden umutlandığını görmelisin. Üşüsek de Gökay, ısınamasak da sevmelisin.

0: Abi, benim için veda şiiri gibi oldu.
1: Sen de hep veda deyip durma canım.
0: Birazdan ayrılacağız ya hani, onun için diyorum.
1: Allah ahiret ayrılığı vermesin Gökay'ım. Düşünsene, Sırat Köprüsü'nün başındasın ve dünyadayken samimi olduğun veya olmadığın kişilerle karşılaşacaksın. O kişilerden bazılarının yolu cennete çıkarken bazıları da ters istikamete doğru gidecek. Onlardan öyle kimseler olacak ki bir daha yüzlerini bile göremeyeceksin.
0: Ay, içim ürperdi be abi. Hani işin o tarafını düşününce bu taraftaki ayrılıklar bana biraz hafif gelmeye başladı.
2: Tokat uçuşu için biniş işlemi
1: başlamış. Hadi bakalım, anons da yapılıyor.
2: Lütfen 201 numaralı.
0: Öyleyse benim de gitme vaktim geldi. Abi sen de hakkını helal et. Üzerimde çok emeğin var.
1: Helal olsun. Selametle git, selametle gel. Allah'ın yardımı üzerine olsun. Her zaman sevgiyle kal Gökay'ım.
3: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.

Kalemin kağıda değdiği yerde mürekkeple ruha bürünür kelimeler. Kelimelerin anaforunda gizlenir en derin düşünceler. İki kapağın arasında yeniliğe aç ruhlarımıza ulaşır. Yeni ufuklarla tanışmanın heyecanını her kitabın kapağını araladığında hisseder insan. Bir ömürde binlerce ömre eşlik etmek başka nasıl mümkün olurdu ki? Mustafa Mirza Demir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Ayracı, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 14.30'da Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey kerem sahibi dinleyen, bu dünya bir ağaca benzer. Biz de o ağacın üzerinde bulunan yarı ham meyveleriz. Ham meyveler dallarına sımsıkı sarılırlar. Meyveler olgunlaşınca, tatlılaşınca artık düşmeye hazırdırlar. İnsanın ağzı da o manevi ikbal ve saadetten tatlılaşınca, dünya mülkü ona manasız ve soğuk gelir. Ey hak yolu yolcusu, sen henüz olgunlaşmadın. Söylenecek bir şey daha kaldı ama onu sana Ruhul Kudüs söylesin. Hayır hayır, ne ben söyleyeyim ne de başkası, kendi kulağına yine kendin söyle. Ortada ne ben varım ne de benden başkası. Zaten sen de bensin. Bu rüyaya benzeyen uykuya dalınca kendinden geçer, fakat yine kendinden kendine gelmiş olursun. Uyuduğun zaman kendinden kalkar, kendine gidersin. Kendinden duyar işitirsin de filan kişi rüyada sana gizlice bir şey söyler sanırsın. Ey insan kamil, o senin muazzam varlığın belki 900 kattır, dibi kıyısı olmayan bir denizdir. Yüzlerce alem o denize gark olup gitmiştir. Bu konuyu anlatmak uyanıklığın da uykunun da elinde değildir. Zaten bu dünya ne uyanıklık ne de uyku yeridir. Zanna kapılarak, kıyaslar yaparak insan-ı kamilden dem vurma, sus. Doğru bilen ancak Cenab-ı Hak'tır. Sen sus da anlatılamayan, açıklanamayan bu sırları onu bilen ve anlatan ariflerden duyuyor.

Günün Duası. Hazreti Ali radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ey Ali! Tehlikeli bir durumla karşılaştığında söyleyeceğin bazı kelimeleri sana öğreteyim mi? Dedi. Ben de sana canım feda olsun. Buyur ey Allah'ın Resulü dedim. Bir tehlikeye düştüğünde Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, yüce ve büyük olan Allah'ın gücünden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur de. Bunu dersen Allah sana isabet edecek tüm belaları defeder.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

0: Hüsnü Hal.
1: Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan, her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi? Nefes mi? Korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır.

toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmekte. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynı ile mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun içinde son bellidir ve ektiğini biçecektir.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

henüz toy bir delikanlı olan Abdullah bin Ömer, Hazreti Peygamber'in rüyalarını yorumlattıran insanlara imrenerek, adet olduğu üzere Peygamber'in mescidinde kaldığı bir gece kendi kendine şöyle demişti: "Eğer sen iyi bir adam olsan, bu kişilerin gördüğü gibi sen de rüya görürsün." Ardından da, "Allah'ım, eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster de onu Resulullah benim için tabir etsin," diye dua ederek uykuya daldı. Uykusunda ellerinde demir sopa bulunan iki melek yanına gelmiş, onu cehenneme götürmüşlerdi. Bu sırada korku içerisinde "Allah'ım, cehennemden sana sığınırım," diye dua etmeye başlayan Abdullah'ın karşısına çıkan bir başka melek ona, "Korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha namaz kılsan," demişti. Sonra iki melek onu etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş cehennemin kenarına kadar götürmüş. Abdullah orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da bulunduğu kimselerin baş aşağı zincirlerle asılmış olduklarını görmüştü. Sonra melekler onu oradan alıp sağ tarafa doğru götürmüşlerdi. Abdullah bin Ömer bu rüyasını ablası Hafsa aracılığıyla Resulullah'a iletti. Hazreti Peygamber de meleklerin rüyasında onun için söylemiş olduğu, "Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa," sözünü tekrarladı. Öylece Hazreti Peygamber'e rüyasını tabir ettirme arzusuna kavuşan ve onun hayra teşvik eden yorumunu dikkate alan Abdullah, o günden itibaren gece namazlarına devam etti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı

makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

Evine her kim olursa mihman, eyle mümkün olanı ziveri han. Layıkı kadri kadar tazim et, şanı şayestesine tekrim et. Evine gelen misafir kim olursa olsun, elinde bulunan her şeyle sofranı donat. Misafire kıymeti ölçüsünde tazim göster ve misafirliğin şanına yakışır ikram.

0: ve sizi dinliyoruz.
1: İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan

Ey gönül, akil isen aldanma dünya varına. Bir vefasız fani dünyadır, vefası yok onun. Aklını başına der, koma bugünün yarına. Bir vefasız fani dünyadır, vefası yok onun. Çünkü bu sahraya geldin azığın almak için. Sanma kim kalmaya geldin, kıl bırak göçmek için. Hazır ol bir gün ecel şerbetini içmek için. Bir vefasız fani dünyadır, vefası yok onun. Dünyada ettiğin tuli emel feşar imiş. Bir safasına nice yüz bin cefası var imiş. İlm ile savm-ü salat mümine baki yar imiş. Bir vefasız fani dünyadır, vefası yok onun.

Dünya bir deryaya benzer, niceler gevher bulur. Kimi dalar çıkamaz, dünya içinde gark olur. Akıbet bir gün komaz, ecel sana koşar gelir. Bir vefasız fani dünyadır, vefası yok onun. Gaflet etme, ceddi cehdet cahidi, aç gözünü. Akil sen, kimseden yey görmeyesin özünü. Münkerle nekire, hazır ede gör sen sözünü. Bir vefasız fani dünyadır, vefası yok onun.

Merhaba Diyanet Radyo'nun değerli dinleyicileri. İrfan Meclisi'nin incilerine hoş geldiniz. Bugünkü programımızda az önce dinlemiş olduğunuz güzel beyitlerin sahibi Ahmet Cahidi'den bahsedeceğiz. Geçtiği yollardan bıraktığı izlerden konuşacak ve neşrettiği sözlerden örnekleri sizlerle paylaşacağız. Ahmet Cahidi Edirne'de doğmuştur. Aslen Rumelili bir aileden geldiği ve babasının adının Muhammed olduğu Kitab-ı Nasiha adlı eserinden anlaşılmaktadır. Çocukluğu ve gençliği Edirne'de geçen Cahidi, yüksek bir ilim muhiti içinde bulunmuştur. Cemaliye ve Uşakiye tekkelerinde dersler alarak din ve fen ilimlerinde kendini yetiştirmiştir. İlmi öğrenimini tamamlayan Cahidi, talebe yetiştirmek, İslam'ın emir ve yasaklarını halka öğretmek için Çanakkale'ye gider. Çanakkale'de Kerime Hatun'la evlenir. Bu evlilikten Adem adında bir oğlu dünyaya gelir ve oğlu Adem kendisinden 17 yıl önce vefat eder.

bir teferruç eyleyip baktım cihanın yüzüne. Her neye baktım ise ibret göründü gözüme. Akil isen can kulağın aç, nazar kıl sözüme. Bir değirmendir bu dünya, öğütür bir gün seni. Alt taşı değirmenin yeryüzünü tutmuş karar. Göklere kılsam nazarı, nicedir leylü nehar. Nice yüz bin evliyayı toprağa kıldı karar. Bir değirmendir bu dünya, un eder bir gün bizi. Âline aldanma sakın, mekriyle hile kılar. Verdiğini geri alır, sanma kim baki kalır. İki taşın arasında danenin hali ne olur? Bir değirmendir bu dünya, öğütür bir gün seni. Halk ediptir kudretinden, kârgâhı ol hüda. Çark içinde danesin, ömrü ona oldu gıda. Bulmadı iflah ecelden enbiya şahu geda. İki cihanın güneşi fahri alem Mustafa. Bir değirmendir bu dünya, un eder bir gün bizi. Cahidi geç bu hayalden, bakma dünya âline. Zehr olur her kim ki yerse, sunma onun balına. Akili sen kıl seyahat, gir Resulün yoluna. Bir değirmendir bu dünya, öğütür bir gün seni.

Ahmet Cahidi, Halvetiliğin Uşakiye koluna bağlı olan ve kendi adıyla anılan Cahidiye tarikatının kurucusudur. Cahidi'nin tarikatla ilgili Kitab-ül Nasiha adlı mensur eserinden başka dini ve tasavvufi şiirlerinden oluşan bir divanı vardır. Eserlerinde Cahidi ve Lütfi Hak mahlaslarını kullanmıştır. Yunus Emre'yi takip eden mutasavvuf şairlerden olan Cahidi, 211 gazelden meydana gelen divanında hem hece hem de aruz ölçüsünü kullanmıştır. Bazı şiirlerinde vezin ve kafiyeye önem vermeksizin duygu ve düşüncelerini ifade eden Cahidi'nin "Bir değirmendir bu dünya, öğütür bir gün bizi" mısrasını ihtiva eden meşhur şiiri Eviç ve Acem makamlarında ilahi olarak bestelenmiştir. Çağdaş şair ve yazarlardan Cahit Zarifoğlu, fikri yazı ve denemelerini derlediği eserine Cahidi'den ilham alarak "Bir Değirmendir Bu Dünya" adını vermiştir. Çanakkale ilinin Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyünde vefat eden Cahidi, oğlu ve eşiyle aynı türbeye defnedilmiştir. Ölümüne 1659'u gösteren istirahat kelimesiyle tarih düşülmüştür. Diyanet Radyo'nun değerli dinleyicileri, vakit ayırıp bizi dinleme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ediyor ve sizi Ahmet Cahidi'nin bestelenmiş şu güzel eseriyle baş başa bırakıyoruz.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru. Bu programın hazırlanmasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İrfan Şiirleri Antolojisi adlı eserden yararlanılmış.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Toprak için su neyse, bilgilinin sözü de insanlar için odur. Toprağa su akıtınca nimet fışkırır. Bilginler suyu bol bir yere benzerler. Nereye kazma vurulursa oradan su çıkar. Bilgisiz insanın gönlü kumsal gibidir. Nehir aksa dolmaz. Orada ot bile bitmez.

0: Günün Duası.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ey Ali! Tehlikeli bir durumla karşılaştığında söyleyeceğin bazı kelimeleri sana öğreteyim mi? Dedi. Ben de sana canım feda olsun. Buyur ey Allah'ın Resulü dedim. Bir tehlikeye düştüğünde Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, yüce ve büyük olan Allah'ın gücünden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur de. Bunu dersen Allah sana isabet edecek tüm belaları defeder.

hoş geldin. Dertlerimizin dermanı, bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı. Hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin. Safa.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler, artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamünaleyküm, ben Betül. Sıradaki parçayı bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine, bütün aileme, sevgili eşime ve kızıma armağan ediyorum. Eşimin Babalar Günü'nü kutluyorum. İyi yayınlar. Çiçekler.

Selamun aleyküm. Ben Ekrem Güzel. Çok kıymetli saygıdeğer babam Ünal Güzel'e Hasan Sağındık'tan İsmailci'ye hediye ediyorum. Çalarsanız çok mutlu olurum. Hayırlı yayınlar.

Tebuk Savaşı öncesi Efendimiz ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabiler ise binekler üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste geliyorlardı. Efendimiz yüzündeki örtüyü kaldırıp gerisine bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırarak şöyle söyledi. "Ey Muaz, buyur ey Allah'ın peygamberi," dedi Muaz.

İzin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bu konuyu sormak istiyorum. Buyur, dilediğini sor, buyurdu Efendimiz. Muaz, ey Allah'ın peygamberi, bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel söyle. Başka bir şey sormayacağım, dedi. Aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu Allah'ın hayrını murat ettiği kişiye kolaydır, dedi. Ve bu sözünü 3 kere tekrarladı. Sonra buyurdu ki, Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarla deyince, Hazreti Peygamber bu sözünü 3 kere tekrarladı ve şöyle dedi, ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim. Elbette ey Allah'ın peygamberi, anam babam sana feda olsun, buyur, dedi Muaz. Allah Resulü bundan sonra ise, bu işin başı senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse, haklı bir sebep olmadıkça canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabı ise Allah'a kalacaktır, buyurdular. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Merhabalar, Bursa'dan herkese sevgiler, selamlar. Ömer Faruk Özcan'dan ismi Sübhan Virdin mi var ezgi?

Selamun aleyküm. Ben Kilis'ten Fatime Çavuşoğlu. Bütün Diyanet dinleyenler için Allahu Allah ilahsın istiyorum. Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Hadislerin hikayeleri.
2: Günler ardı ardına devrediyor, zaman geçip gidiyor ve Allah'ın Resulü bir toplumu şahsi örnekliğiyle yeniden şekillendiriyordu. Sahabiler akıllarındaki soruları çekinmeden dile getiriyor, Allah'ın kutlu elçisine soruyor ve doğrusunu öğreniyorlardı. Ashabının sorularına yanıt verdiği bir sohbet meclisinde Allah'ı merak eden bir topluluk içinden biri Hazreti Peygamber'e sordu.
3: Ey Allah'ın Resulü, biz kıyamet gününde Rabbimizi görebilecek miyiz?
2: Allah'ın Resulü olduğu yerden ashabının gözlerindeki meraklı bakışları görüyordu. Bu sorunun cevabını bekleyenlere bir soru sordu. Siz 14. gecede ayı görmek için itişip kakışarak birbirinize zahmet verir misiniz dedi.
3: Hayır ya Resulallah, biz apaçık görünen ay için birbirimizi itip kalkmayız.
2: Allah'ın Resulü, peki siz güneşin önünde hiçbir bulut yokken onu görme hususunda birbirinize sıkıntı verir misiniz diye sordu.
3: Hayır ya Resulallah, biz bunu yapmayız.
2: Allah'ın elçisi ashabının yüzlerine bakıyor ve kendisini can kulağıyla dinlediklerini görüyordu. Onlara verdiği örneklerden yola çıkarak ayın 14'ündeki hali gibi, güneşin bulutsuz bir günde gökyüzündeki duruşu gibi açık bir şekilde olacağını kastederek, siz

0: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.
0: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.

feyekun, oluşlar, bitişler. Dönüp de duran şu günler, geceler, seni senden istemektir. Bütün isteyişler, bütün bekleyişler, bütün isteyişler.

her Müslüman Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Burası dünya ve biz artık çok sıkıldık. Alıp başımızı sana gelmek istiyoruz. Sana gelmek, orada kalmak istiyoruz. Çok unuttuk, hatırlamak istiyoruz. Başımızın okşanmasını, gözyaşımızın silinmesini, kolumuza gerilmesini istiyoruz. Yağmurunu ve meleklerini yeniden istiyoruz. Rüzgarın sesini, ırmağın sesini, dağların dağ, denizlerin deniz, kadınların kadın, çocukların çocuk, erkeklerin erkek, ekmeğin ekmek olduğu bir dünyayı yeniden isterken, seni istiyoruz aslında. Bunu söyleyemiyoruz. Her yer gece, çok gece ve biz meleklerini istiyoruz Rabbim. Çok yenildik, yetmez mi? Bir bankanın önünde, bir koltuğun altında, bir ziyafetin ortasında, bir günahın tenhasında büyütüp durduk siyahı. Gece, gece, gece. Her yağmur tanesini bir melek indirirken yeryüzüne, her yalanı yüz şeytan taşıyor olabilir mi? Bilmiyoruz. Çünkü bilincimiz içerken binlerce yılın karmaşık şurubunu, kameraya bakıp kalabalık şeyler söylemek ve gülümsemekle meşgulüz şu an. Sonra oturup düşüneceğiz bütün bu olanları. Yusuf'u düşüneceğiz, Yakub'u, Musa'yı, İsa'yı düşüneceğiz, Nuh'u ve öbürlerini ve Efendimiz'i, Efendimiz'i. Kuyular, kuyular, kuyular kazdık. Bir nefes üflemen için yeryüzü bataklığında sazdık. Kestik kendimizi, deldik, yaktık. Sonra sana değil, dünyaya aktık. Dünya ki mescittir, biz onu otel yapmışız. Kalktık ki yenilmişiz, değişmişiz, azmışız. Bir sızı kalmış içimizde, başka şey yok. Bu sızıdan yol bulup kapına dayanmışız. Bir çocuk oyuncağını alamamış, bir kız sevdiğini saramamış, bir anne yıllardır kolları açık bekliyor oğlunu, bir adam paramparça bir çift göz için, biri ekmek götürememiş evine, birisi aşk, birimiz dünyayı kurtaracak, birimiz yarını, birimizin aklı tutuşmuş yanıyor, birimiz bomboş kalbine bakıp birini anıyor, birimiz ayrılığın ilk günü gibi her akşam kanıyor. Birimiz kıyametin koptuğuna inanıyor. Birimiz çekip gitmiş yeryüzünden, ellerini hala açık sanıyor. Geldik işte, bunlar ellerimiz, açılmış bak, bilirsin ne diye, ki bilirsin biz bu ellerle neler işledik. Burası dünya, şu biziz, bunlar da ellerimiz. Öyle açık, öyle acemi, öyle boş, öyle mahcup, öyle dalgın, öyle boş, öyle boş. Senin değil miyiz hepimiz? Senin değil mi her şey? Alırsın kime ne, verirsin kime ne? Ve bu açtığımız eller senin değil mi? Senin değil miyiz hepimiz Rabbim? Bir yıldız, bir ağaç, bir buğday tanesi kadar. Kimsesiziz, kime gidelim? Yaralarımız var, kime? Sıcak bir şey arıyoruz, kime? Merhamet istiyoruz, kime? Bağışlanmak istiyoruz, kime gidelim? Sorumuz ve cevabımız sen değil misin? Yorgunuz, kaybetmişiz, dalgınız, kırgınız, küsmüşüz. Bu çocuklar birer birer kaybolurken sisler içinde kime gidelim? Çok yürüdük, yollar kayboldu, yol olduk, sana geldik.
ne getirdin deme bize. Senden başka neyimiz varsa o bizim yokumuzdur. Geldik işte, bunlar ellerimiz, bunlar da ellerimizin büyük boşluğu.

beş duygum hara, altı yönüm hara, on parmağımda on acı yara. Denize dalan bir testi nasıl tahammül etsin suya, fırlattın beni dünyaya, yeniden al kucağına, çağır beni yeniden, bu saman çöpünü kasırgada bırakma. Büyük bir kapının önünde bir karınca vurmuş kapıyı bekliyor. Kapı açılacak yoksa niye var? Rahmet örtecek günahı, geride kalacak gazabın adımları. Duyulacak büyük bahçenin o büyük şarkıları. Sunulan şarabı çekinmeden içeceğiz. Görüneceksin durmadan kendimizden geçeceğiz. Görüneceksin her şeyimizle sana göçeceğiz. Başımız yerde, açtık elimizi sevgilinle birlikte. Bize bak, çekip çıkalım uçurumlardan. Bize bak, çıkalım dünyanın bütün kulluklarından. Parçan sakal bizi, bir daha ayırma, evinde uyuyalım. Yabancıysak dost ol bize, senden ayrılmayalım. Elimiz açık, başımız ve ruhumuz secdede durmuş bekliyoruz. Sevdiklerin aşkına, sevenlerin aşkına. İnşirah, inşirah, inşirah. Ayetin

0: Hüsnü Hal.
1: Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan. Her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi, nefes mi, korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde, aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmek de. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynı ile mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun içinde son bellidir ve ektiğini biçecektir.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin, sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

0: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği

0: gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.
0: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene. Ey oğul, kalbini ve dilini doğru tut. Allah'a kullukta kusur etme. Sakın gafil davranma. Yarınki işini bugünden düzene koy.

Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin İncileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Kadim mısralar.

oldu bu sureti tini-i tahur, ekmelü eşrefi enva-ı zuhur. Kurulup süllemi tertib-i hikem, çıktı ta sadr-ı vücud-u âlem. Tertemiz topraktan yaratılanların içinde insan, en mükemmel ve en şerefli duruma geldi. Yaratılıştaki hikmet merdiveni kuruldu ve insan varlıkların en üst makamına çıktı.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

0: Sensin belaları defeden, sensin kederleri gideren, sensin gamları silip süpüren, sensin hüzünleri alıp götüren, sensin düşmanları bertaraf eden, sensin yoksulluğu yok eden, sensin acizliği aciz eyleyen. Şeytanın tuzağından emin eyle beni, nefsimin hevasından halas eyle beni, benliğimin kurumundan uzak eyle beni.
1: Ya fert,
0: sen bir ve yektasın, başkası kıyaslanamaz sana. Sen vahid ve ehadsın, ortak olamaz sana. Sen kimseye benzemezsin, kimse benzeyemez sana. Sen ki fertsin, bütün buluşmaları sen gerçek eylersin. Sevdalarının hepsini sende topla. Sen ki ehadsin, bir çiçeğin hatırına bir bahar yaratırsın. Sevdiklerimin hepsini sende topla. Sen ki vahidsin, cenneti bir çiçek kadar kolay yaratırsın. Ümitlerimin hepsini sende topla. Sen ki Samet'sin, ol dediğini hemen olduruverirsin. Olmazlarımın hepsini sende topla.
1: Ya Şefi,
0: hakkımdaki hükmünü kabul ediyorum. Adaletine güveniyorum. Dilediğin şeyin hakkımda hayırlı olduğuna inanıyorum. Hikmetine sığınıyorum. Dilersen bana layık olduğumu değil, senin layık gördüğünü vereceğini biliyorum. En sevgilinin aleyhissalatu vesselam duasına ben de katılıyorum. En sevgilinin aleyhissalatu vesselam gölgesinde ağırla beni. En sevgilinin aleyhissalatu vesselam dilinde andır beni. En sevgilinin aleyhissalatu vesselam hatırına bağışla beni. En sevgilinin aleyhissalatu vesselam yanında an beni. Binler salat ona, binler salat ona.
1: Ya kefil,
0: onlarsız edemeyeceğim, ne çok şeye muhtacım. Elimdekiler ise elimde durmaz. Kefil sensin, yanındadır her ihtiyacım.
1: Ya keşşaf,
0: sen yüklerimi hafifleten, meşakkatlerimi kolaylayansın. Sen nefsime çekemeyeceği yükleri asla yüklemezsin. Sen tohumları toprağın bağrından çıkarıp meyveye durduransın. Yüzümü cemalinle tanıştır.
1: Ya sabbar,
0: pişmanlık kapısını açık tutup her defasında cezaları ertelersin. Sabrınla isyana karşılık vermekte acele etmezsin. Sabredenler sabretmesini senden öğrenir.
1: Ya sabit,
0: önce sensin, başkaları sonra yakalar. Seninle olanlardan eyle beni. Gelip geçenler senin yanındadır. Sana kalanlardan eyle beni.
1: Ya saik,
0: yoluna çevir kalbimi. sana yol eyle benliğimi.
1: Ya Salim,
0: varlığın özü sendendir. Senin selamınla birliktedir kainat. Canların canı sendendir. Sana selam etmektedir hayat.
1: Ya Seri'ye,
0: cennetine geciktirme beni.
1: Ya Fasıl,
0: faslı bahar senin eserindir. O gün tohumlar topraktan ayrılır, özleri gün yüzüne çıkartılır. Yevmi fasl senin takdirindir. O gün güzel ile çirkin, hayır ile şer birbirinden uzaklaşır. Lütfeyle de hakkı batıldan ayıranlardan eyle beni. Hidayetini esirgeme, iyiler arasına al beni. Sen ki her müşkülü halledersin, zorluklarımı kolay eyle. Sen ki her şeye en güzel hali verirsin, her halimi güzel eyle.
1: Ya Gafir,
0: sen bağışlanma dileyenleri bağışlarsın. Sen bağışlamazsan kimse bağışlayamaz. Bir tek senin bağışlaman sahicidir. Senin mağfiretin en izzetli bağışlamadır. Bir tek senin bağışlaman şefkatlidir. Her gün ahımı rahmet denizine salarım. Bir tek senin rahmetin tesellidir. Her günahımı rahmet denizinde yıkarım. Sen bağışlamazsın, gidecek kapı yok.
1: Ya Kabil,
0: sözüm bana yetmiyor. Sen sözüm yokken de işittin beni. Avazım derdime yetişmiyor. Sen sesim çıkmazken de dinledin beni. Yakarışım senin işitmenden utanıyor. Sen söylemesem de anlarsın beni. Sözüm bitti, sesim kesildi. Kabul eyle beni.
1: Ya Kadı, ya Kadı,
0: ya Kadı. Ayağım dolanır, yolumu keser sebepler. Emrini bekler zerreler. Zorumu kolay eyle. Yüreğim darlanır, uçurumum olur ayrılıklar. Emrini bekler uzaklar. Uzaklarımı yakın eyle.
1: Ya Kafi,
0: önemsediklerim senin yanındadır. Vazgeçemediklerime sen yetersin. Acizime kudretinle yetişirsin. Fakrımı rahmetinle giderirsin. Sen bana kafisin.
1: Ya Kasim,
0: her şeyin sınırı senin taksiminle belirlenir. Her şeyin hakkı senin takdirinle bilinir. Senin ölçülendirmenle düzendedir alem. Senin dengelemenle ahenktedir alem. Bana ihsan et, kısma benden. Bana arttır, eksiltme benden. Bana güllerimi ver, uzak tut dikenlerden. Bana cennetini ver, uzak tut ateşten. Bana lütfundan hisse ver, koru kahrından. Bana affından hisse ver, koru gazabından.
1: Ya Kâşif,
0: belaları kaldıran, müşkülleri halleden sensin. Olmazları olduran, kör düğümleri açan sensin. Sen izin vermezsen kimsenin kimseye faydası yok. Çareler senin yanındadır. sen lütfetmezsen hüzün ve elemin devası yok. Şifalar senin ikramındır.
1: Ya Rafi,
0: duydum ki bir sineğin başı döndü. Hakkında söylenenlere üzüldü. Gitti Kaf Dağı'nın zirvesine kondu. Dağdan uçtu, uzaklaştı, yok oldu. Ne dağ sinekten bir şey aldı, ne sinek dağdan bir şey kopardı. İster iyilik edeyim, ister kötülüğe koşayım. İster yeri deleyim, ister göğü yırtayım. Yaptığım sineğin yaptığından fazlası değil. Kazandığım dağda sinek kadar bile değil. Bahtım sana razı olmaktır. Servetim senin rızanı kazanmaktır. Razı olduğuna razı eyle beni.
1: Ya Rafik,
0: yalnızım. Sensiz bırakma beni. Kayboldum. Yolda bırakma beni. Düştüm. Bırakma ellerimi.
1: Ya Şefik,
0: sensin müşfiklere şefkat veren. Sensiz anneler sevemez bebeklerini. Kimsenin kimseye çare olmadığı günde elimi tut, göster şefkatini. En sevgilinin aleyhissalatu vesselam ümmetine sahip çıktığı günde elimden tut, ona ümmet eyle beni.
1: Ya Tahir,
0: sen pak eylemezsen sular katrandır. Sen tahir eylersen çamur da aklanır. Sular sende yıkanır. Beyaz sende aklanır. Sular Resulünün aleyhissalatu vesselam yolunda aktığı için paklanır. Toprak güzel isimlerine ayna oldu diye renklenir. Bebekler sana yakın olduğu için masum kalır. Yağmurlar

0: rahmetini dokundur tenime. Günahlardan temizle, gufranına daldır beni. Temizlenmişlerden eyle.
1: Ya Talib.
0: Kervan geçti, kaldım dağlar başında. Devran geçti, kaldım virane. Dostlar gitti, kaldım yalnız başıma. Güller soldu, kaldım hazana. Sensin benim kimsem. Kimse, kimsem değil. Sensin benim istediğim. Kimse bana talip değil.
1: Ya Vafi.
0: Rahmetinde günahkarlara dair bir söz saklıysa, ben de bende kalan sevaplarımı sözüne emanet ediyorum. Zaten günahkarları da kuşatmıyor mu rahmetin? Gufranın isyankarları da kuşatacaksa, ben de isyanımı gufranın gölgesine emanet ediyorum. Zaten isyankarları kapsamıyor mu gufranın? Sen ki verdiğin sözle yegane tesellimsin. Rahmetinin deryasına al beni. Sen ki bana yokluğumda da varlığımda da vefalısın. Gufranının gölgesine al beni.
1: Ya Zakir.
0: Ben anılmaya değer bile değilken adımı ilk sen zikrettin. Ben adımı bile bilmezken bana ruh, akıl ve suret verdin. Zakir sensin. Senin anışın unutuştan değil. Anılmaya layık olan sensin. Seni zikretmekliğim hayrımadır. Seni anmak en büyük şereftir bana. Zikrini dilime leziz eyle. Seni zikrim elemsiz sürurdur bana. Zikrinin lezzetini daim eyle. Kalbim ancak seni anmakla tatmin olur. Zikrini kalbimin saadeti eyle.

Her kitap bir yolculuktur insanoğlu için. Bu yolculukta rastlanılan kimi cümlelerse iz bırakır okuyanın ruhunda. Sayfaların arasında bulduğumuz, altını çizmeden geçemediğimiz sözler şimdi sizlerle. Profesör Doktor Soner Duman'ın kitaplarının konu edildiği Kurtarıcı Kurallar, Pazartesiden Perşembe'ye saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Ülkenin düzeninin temeli, bu temelin sağlamlığı iki esasa bağlıdır. Halkın hakkı olan yasa, çalışanların hakkı olan para. Kanunların koruyuculuğu altında halk, güvenlik ve huzur içinde yaşamalıdır.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Allah'ım hamdolsun, o yaşıyor. Resulullah yaşıyor. Sevinin ey müminler. Resulullah hayatta.
2: Kâb, peygamberimiz sana susman için işaret ediyor.
1: Tamam susuyorum. Onu hayatta görünce dayanamadım.
3: Muhammed'i öldürdüğünü söyleyen hanginizdi?
4: Ben öldürdüm.
3: Mekke senin gibi kahramanı altınlara boğarak ödüllendirecektir İbni Kamiye. Hadi bana Muhammed'in cesedini göster.
5: Saydığın şahısların hepsi sağdır. Allah seni rezil etmek için onların hepsini sağ bıraktı.
3: Ömer, bu suskunluğa dayanamayacağını biliyordum. Yaşıyorsa mutlaka cevap verir demiştim. Bugün Bedir'in intikamını aldık. Savaşta galibiyet sırayladır. Bizim ölülerimize karşılık sizin ölüleriniz.
5: Eşit olduğumuzu sanma. Bizim ölülerimiz cennettedir, sizinkilerse cehennemi boyladı.
6: Peygamberimiz Hazreti Hamza'nın cesedine doğru ilerledi. Yanına geldi, vücudunun halini görünce dayanamadı, hıçkırarak ağlamaya başladı. Onun ağlayışı tüm Müslümanları ağlattı.
0: 63. Bölüm.
6: Peygamberimizin acısı çok büyüktü. Sevgili amcasının paramparça edilmiş bedeni başında hem ağlıyor hem de şöyle diyordu. Senin uğradığın musibete uğrayan kimse yoktur. Ve ben hiçbir zaman şu an olduğu kadar öfkelenmemiştim. Ey Resulullah'ın amcası Hamza! Ey Allah'ın ve Resulünün aslanı Hamza! Ey hayırlar işleyen Hamza! Ey üzüntüleri gideren Hamza! Ey Resulullah'ın koruyucusu olan Hamza! Allah sana rahmet etsin. İyi bilirim ki sen hısım ve akrabalık haklarını gözetir, daima hayırlı işler yapardın. Eğer yas tutmak uygun olsaydı, senden sonra hiçbir şeye sevinmez, senin yasını tutardım. Vallahi sana yapılana karşılık müşriklerin ölülerinden 70 kişinin cesedini kesip biçeceğim. Onun bu sözünü duyan ashab-ı kiram da müşriklerin ölülerine misilleme yapmak üzere yemin ettiler.

0: Ancak çok geçmeden Cebrail aleyhisselam gelerek Allah'ın emirlerini onlara iletti. Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. İlahi hitabın ikazıyla Peygamberimiz bu şekilde intikam alınmayacağını Müslümanlara bildirdi. Ettikleri yeminden dolayı da kefaret vereceğini söyledi. Medine'ye ulaşan haberlere göre savaş bitmişti. Peygamberimizin halası Hazreti Safiye'nin içinde bulunduğu bir grup kadın savaş meydanına gelmişlerdi. Hazreti Safiye kardeşi Hamza'nın ve yeğeni Abdullah bin Cahş'ın şehit edildiğini öğrenmişti. Fakat onlara ne yapıldığını bilmiyordu. İlk karşılaştığı kişiler yeğeni Hazreti Ali ile oğlu Zübeyir oldu.
1: Zübeyir, annen geliyor. Hay Allah, dayım Hamza'yı görmek isteyecektir. Ona olanları anlat. Ben anlatamam, sen anlat. Hala, daha fazla ilerleme. Olan biteni görmeni istemiyorum. Çok kayıp verdik.
2: Resulullah nasıl?
1: Hamdolsun, iyi.
2: Bana onu göster.
1: Hala, dur lütfen. Bak karşıda.
2: Yaralandı mı?
1: Evet, ama durumu iyi hamdolsun.
3: Anne, burada biraz bekle.
2: Çekil önümden.
3: Biraz bekle. Allah Resulü'ne geldiğini haber verelim.

0: Anneciğim, Allah Resulü geri dönmeni emrediyor. Hamza'yı görmesin diyor.
1: Ona işkence ettiler değil mi? Bu musibet onun başına ancak Allah yolunda olduğu için gelmiştir. Bundan daha kötüleri de başımıza gelse razıyız. Tüm bunlara Allah yolunda sabrederiz. Sabrımızın karşılığını da Allah'tan bekleriz.
2: Peygamberimiz halası Safiye'nin bu sözlerini duyunca istediğini yapmasına müsaade etti. Hazreti Safiye önce peygamberimizin yanına geldi.
1: Hamdolsun, sana bir şey olmamış. Kardeşim Hamza nerede?
2: Peygamberimiz halasını "O şehit düşen Müslümanların arasındadır" diye yanıtladı ve ikna edebilme ümidiyle "Hala, aklına bir zarar gelmesinden korkuyorum" dedi. Hazreti Safiye kararlıydı. Peygamberimiz elini onun göğsüne koyarak dualar etti. Hazreti Safiye ağır adımlarla kardeşine doğru ilerledi. Onu görünce dizüstü çöktü ve ağlamaya başladı.
1: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hamzam, yiğit kardeşim, Allah'ın aslanı, peygamberinin aslanı. Ah Hamza.
2: O ağladıkça peygamberimiz de ağladı. Müşrikler Uhud'dan ayrılmadan önce savaş meydanını gezerek kendi askerlerinin durumunu görmek istemişlerdi. Savaştan önceki gün evlenen Hanzala'nın babası Ebu Amir müşrik saflarındaydı. Oğlunun cesediyle karşılaştığında dizüstü çökerek ağlamaya başladı.
3: Hanzala, oğlum, ben seni Muhammed'e karşı uyarmadım mı? Bak, başına neler geldi. Bunlar aklını çelmeden önce sen babana saygılı bir evlattın. Asil bir karakterin vardı senin. Şimdi arkadaşlarının yanında bir çiçek gibisin. Ey Kureyş! Oğlum düşmanınızdı. Şimdi öldü. Artık onun cesedine dokunmayın.
2: Kureyşliler onun bu isteğine uygun davrandılar. Hanzala'nın bedenine dokunulmadı. Hazreti Hamza'nın birkaç metre ilerisinde Abdullah İbni Cahş, onun yanında da Hazreti Hanzala şehit olmuştu. Peygamberimiz ve arkadaşları Hanzala'nın güzelliğine hayran olmuşlardı. Ona bak.

0: vardıklarında cennetteki yerini görür gibi oluyorlardı. Biraz ileride Haysemen'in bedeni uzanıyordu. Arkadaşları Haysemen'in Bedir'de şehit düşen oğluna olan hasretini dile getirişini hatırlıyorlardı.
1: Ey Allah'ın Resulü! Bedir gazasına çıkarken oğlum bana mani olmuştu. En sonunda kura çekmek zorunda kaldık. Kura ona çıktı. Oğlum Saad gitti ve şehit oldu. Halbuki ben şehit olmayı ne kadar arzu ediyordum. Dün gece oğlumu rüyamda gördüm. Cennet bahçelerinde ırmaklar arasında dolaşıyordu. Bana, baba, cennette bana katılsana. Bak ben Rabbimin vaat ettiği her şeyin gerçek olduğunu gördüm dedi. Vallahi ya Resulallah, hem oğluma hem cennete olan özlemim şiddetlendi. Yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı. Ben artık Rabbime kavuşmak istiyorum. Ne olur bana dua et de özlediğim şehitlik makamına ereyim.
0: Haysem'e oğluna kavuşmuş, şehitlik makamına ermişti. Peygamberimiz şehitler arasında Musab bin Umeyr'e rastladı. Gözyaşları içinde, müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir, şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir ayetini okudu. Ben seni Mekke'de gördüğüm zaman diye devam etti sözlerine. Senin kadar güzel giyinen ve senden daha güzel bir yiğit yoktu. Şimdi sen üzerini örtmeye yetmeyecek bir hırka içinde saçı başı karmakarışık haldesin. Sonra Musab'ın arkadaşlarına dönerek şöyle dedi. Bakın şu yiğide ki o anne babasının ona sunduğu imkanları sırf Allah ve Resulünün rızası için bıraktı. Musab bin Umeyr'in Ensar'ın gönlünde çok ayrı bir yeri vardı. Çünkü o Medine'ye İslam'ı öğreten kişiydi.
2: Ya Resulallah, siz hicret etmeden evvel bir sene beraber kaldık. Ben Musab kadar güzel huylu birini görmedim. Şehadet mübarek olsun. Allah bizi de cennette onlarla buluştursun.
0: Musab bin Umeyr defnedilirken üzerini örtecek bir kefen bulunamadı. Ashab-ı kiram kısa bir hırkayla onun başını örtseler ayaklarını örtseler başı açıkta kalıyordu. Peygamberimizin emriyle hırkayla başı örtüldü, açıkta kalan ayakları ise ısır otuyla kapatıldı. Ashab-ı kiram şehit ve gazilerin durumunu öğrenmek için savaş meydanına yayılmışlardı. Yaralılar arasında Usayrim adıyla bilinen bir adam vardı. Onun Müslüman olup olmadığına dair kimsenin bir fikri yoktu.
3: Bu Usayrim değil mi?
4: Evet, o.
3: Müslüman olmuş muydu peki?
4: Bilmiyorum. Gel kendisine soralım. Usayrim, beni duyuyor musun?
5: Evet.
4: Bir yudum su içireyim sana. Usayrim, sana bir şey soracağım. Daha önceden bizim yanımızda bulunmamıştın. Buraya niçin geldin? Kabileni yalnız bırakmamak için mi geldin?
5: Ben Müslüman oldum. Resulullah'ın yanına geldim. Beni buraya seren darbeyi alıncaya kadar da savaştım.
0: Usayrim kısa bir süre sonra şehit oldu. Durumunu peygamberimize anlattıklarında az şey yaptı ama çok sevaba kavuştu. Usayrim cennetliktir buyurdu. Usayrim bir vakit namaz kılmadan cennete giren sahabi olarak anıldı. Şehitler arasında bir kişi daha vardı ki sahabenin çoğu onu bir Yahudi olarak tanıyordu. Muhayrık isimli bu Yahudi İslam'ı seçerek kavminin aksine savaşa katılmıştı.
6: Ey kavmim, vallahi siz Muhammed'in peygamber olduğunu, ona yardım etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. neden savaş için harekete geçmiyorsunuz?
7: Bugün cumartesi günüdür. Biz cumartesi yasağına aykırı hareket etmeyiz.
8: Evet, cumartesi yasağı var.
9: Evet, doğru söylüyor. Evet, evet.
6: Cumartesi günleri işinize gelen her şeyi yapıyorsunuz. Sizin için cumartesi yasağı diye bir şey kalmamıştır. Muhammed'le anlaşma yapmadınız mı? Şehre dışarıdan bir saldırı olduğunda onun yanında savaşmayacak mıydınız?
1: Hayır.
6: Anlaşılan sizden bir hayır gelmeyecek. Ben gidiyorum. Haberiniz olsun. Eğer öldürülürsem tüm malım Muhammed'indir.
8: Onca bağ bahçeyi Yahudi olmayan birine mi bırakıyorsun?
6: Evet. Ben onun peygamber olduğuna inanıyorum. Siz de inat etmeseniz bu gerçeği görürsünüz. Mülkü bana ait olan 7 bahçe bundan sonra Muhammed'indir. Onları dilediği şekilde kullanır.
0: Peygamberimiz Uhud şehitleriyle ilgili şöyle dedi. Uhud'da kardeşlerimiz şehit oldukları zaman Allah onlara öyle nimetler tattırdı ki keşke Allah'ın bize neler ikram ettiğini kardeşlerimiz de bilse de düşmanla çarpışmaktan korkup düşmandan yüz çevirmeseler dediler. Bunun üzerine Yüce Allah ben onlara bu dediklerinizi ulaştırırım dedi ve şu ayetleri indirdi. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan, henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler. Şehitler, Allah'ın nimetine, keremine ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğine sevinirler. Onlar yaralandıktan sonra Allah'ın ve peygamberinin davetine uyan kimselerdir. Onlardan güzel davranıp iyilik edenlere ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara büyük bir mükafat vardır.
10: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Hüsnü Hal. Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan. Her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi, nefes mi, korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde, aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme.

aklı ve kalbi, zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmekte. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynı ile mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun içinde son bellidir ve ektiğini biçecektir.

Önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo sever.

Biz de sizi dinliyoruz. Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberlere iman. Sesimizin ses bulduğu tüm mekanlara selam olsun. Ben Uğur Subaşı. Din ve Hayat programından, Diyanet Radyo'dan hepinize merhabalar. Sevgili dostlar, Peygamberlere İman adlı eserimizle sizlerle birlikteyiz. Bugün peygamberliğin dini ve akli temelleri konusuyla kulaklarınıza ulaşacağız. Sevgili dostlar, başta ilahi kitaplar olmak üzere sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri, İslam alimlerinin icma ve ilahi kökenli din mensuplarının ittifakı, peygamberlerin varlığının dini temellerini oluşturmaktadır. İlahi kitaplar kendilerinin gönderildiği peygamberin varlığına delil oluşturmaktadır. Ayrıca bu kitaplarda peygamberlere inanmanın emredilmesi, birçoğunun adının zikredilmesi, hayatlarından bazı sahnelerin anlatılması da Allah elçilerinin tarihte yaşamış gerçek kişiler olduklarının ayrı bir delilini oluşturur. Resul-i Ekrem Efendimizin kendisinden nakledilen hadislerde çeşitli peygamberlerden bahsetmesi, bütün din alimleri ve mensuplarının peygamberlerin varlığına ittifakla inanmasına yol açmıştır. Çünkü çok sayıda konunun uzmanı olan din alimlerinin ittifak ettiği bir hususun gerçek olmaması düşünülemeyeceği gibi, peygamberlerin varlığına inanan akıl sahibi milyarlarca insanın bu evrensel inancının bir gerçekliğinin bulunmaması da düşünülemez. Sevgili dostlar, ehl-i sünnet alimlerinin büyük çoğunluğu Cenab-ı Hakk'ın peygamber göndermesini aklen mümkün görürken, bir kısım maturidi alimleriyle, mutezile kelamcıları Allah'ın peygamber göndermesinin gerekli olduğunu kabul etmiştir. Neticede bütün İslam alimleri Allah'ın peygamber göndermesinin imkansız olmadığında ittifak etmiş olmaktadırlar. Birinci kanaatte olan alimlere göre Cenab-ı Hak peygamber gönderme veya göndermeme şeklindeki iki ihtimalden sırf bir hikmet ve lütuf olarak gönderme yönünü tercih buyurmuştur. Peygamber göndermek Allah'ın insanlığa bir lütfudur. Göndermemesi de teorik açıdan zaaf, noksanlık ve adaletsizlik değildir. Peygamber göndermek Allah'ın kudret, irade, yaratma, kelam, hikmet ve adalet gibi sıfatları ile ilgilidir. Ve Allah'ın bu tür sıfatlarının her biri onun peygamber göndermesini mümkün kılmaktadır. Konuya Allah'ın irade sıfatı ve malikül mülk oluşu açısından bakıldığında şöyle diyebiliriz. Allah, dilediğini yapan hür iradeli yüce bir varlıktır. Ve bundan dolayı herhangi bir şeyi yapmak veya yapmamak mecburiyetinde değildir. Alemlerin yoktan var edicisi yüce Allah, sırf bir lütuf ve iyilik olsun diye üstün özellikle bazı salih kullarını diğer insanlara kendi elçisi olarak göndermiştir. Göndermeyecek olsaydı bu zulüm sayılmayacaktı. Sevgili dostlar, yine öte yandan peygamberlerin insan türünden olması da mümkün bir husustur. Çünkü insanlar akli, ruhi ve fizyolojik açıdan bazı ortak özelliklere sahip olduğu gibi bir kısım farklılıklar da taşımaktadır. Aslında insan olarak yaratılmışlıkta eşit olmak, bütün akli, ruhi ve bedeni özellik ve kabiliyetlerde de eşit olmayı gerektirmez. Bazı insanların akli ve ruhi özellikler bakımından üstün yaratılmak suretiyle, diğerlerinin başaramadıkları fizik ötesi alemle irtibat kurması mümkündür. Bir de şu var, şayet peygamber göndermede akli bir imkansızlık bulunsaydı, tarih boyunca,